Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Sahar Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Burhan Gökalp'ten alınan Altın Yüzük Yaptırdım adlı Ankara türküsüyle başlıyoruz. Semra Bağcı sizinle.

Fatma Çil'den alınan Yücel Paşmakçı'nın derlediği Rumeli türküsüyle devam ediyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. Mehmet Erenler'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Denizli'ye doğru uzanıyoruz. Zühtü Erkaleli'den alınan türküde Yeşim Dağlı'ya kulak veriyoruz. Hele bakın şu gül yüzlü güzeli.

Menzil almak ister isen gönül sabreyle, dostu bulmak ister isen gönül sabreyle. Aşık daimiden alınan bu türküde Meliha Güneş'i dinliyoruz.

Karasala'dan alınan Halil Atılgan'ın derlediği Çukurova türküsünü Musa Eroğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Sarıkamış dramı.

Kastamonu'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Avni Özbenli'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Emine Koç söylüyor. Yaş nane, kuru nane.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antay Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Gel yanıma gel. Okan Murat Öztürk sizinle.

TRT Türkü. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. İKYB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki

Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalya Spor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen küresel mühendis kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türk ornlarının değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Balat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Balat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'in yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, güzel, sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir gün diliyoruz. Bugün 10 Mayıs Pazar ve bugün çok özel bir gün değerli dinleyicilerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Programınız TRT Türkiye'de sabah bugün ve çok özel bir günde sesleniyor olmanın mutluluğu ama aynı zamanda duygusal gururu içindeyiz. Efendim bugün anneler günü. Yaradan'dan sonra varlığımızın en büyük sebeplerinden analarımız, anneler için bütün günler onlara adansa eksik kalır. Ama işte Mayıs ayının ikinci haftasında, ikinci pazarında daha doğrusu analarımızı şöyle daha bir candan sararak farkındalık dediğimiz tekamül duygusuyla onlara yaklaşarak varlıklarının önemini çok ama çok kavramamız gereken bugün de bütün anneleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum. Rahmete gidenlerin de mekanı cennettir kuşkusuz. Ve anne olacaklar. Sizler hayatı yeniden, yeni baştan yaratacaksınız. Biliniz ki gününüz aydın, ocağınız şen olsun. Efendim İstanbul Radyosu'ndayız. Programımızı bugün TRT Türkü'de sabah diyerek huzurunuza getirdiysek yapımı hazırladı Kerem Bulut sizler için ve Burhan Cengiz de sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle yarenlik ederken elbette türkülerimizi dinleteceğiz. 7.30'da yolda ne var ne yok aktardıktan sonra saat 8 olduğunda da haber durumu hakkında minicik bilgiler vereceğiz. Ve ardından sizler programımızın daimi ortakları. Sizlerden gelen istek, dilek ve bütün görüşlerinizi belirten cümlelerle türkülerimizi harmanlayıp inşallah bu pazar sabahını birlikte karşılayacağız. Hemen bir türkü sunalım. Bir Ankara türküsü Nida Tüfekçi Genç Osman'dan derlemiş ve ölümsüz bir sesi rahmetle yad edelim. Hacer Buluş'tan dinliyoruz. Karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok. TRT Türkü'de sabah başladı.

Saatimiz 7.15. 7 haberlerin ardından huzurlarınıza geldik. Radyonuz TRT Türkü ve sizin programınız TRT Türkü'de sabah. Birbirinden güzel programların olduğu TRT Türkü postamızda her akşam perşembeleri Türkü Evi diyor Kerem Bulut. Bu sabah da Türkü TRT Türkü'de sabah diyerek sizlere seslenmeye başladık. İmzasını taşıyor Burhan Cengiz sesleri ulaştırıyor ve iki türkümüzü sunduk size. Az önce Dilek Karadağ'ı dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Nazmi İlyas'tan derlediği Aydın türküsünde. Abalımın cepkeni safi sırma ilikli, kısaca Abalım Zeybe'yidir efendim. Şimdi Kemal Koldaş'ı rahmetle yad ederek o güzel sesini duyalım ve Niğde'ye doğru yola çıkalım. Nimet Balkan'dan Nida Tüfekçi derlemiş. Aksinle'ye vardım koyun yaymaya. Ardından Sabriye Sayın huzurlarınıza gelecek. Aman daylar yol verin abeyler, ben sılama varayım diyecek ve Nevzat Güyer'den Neriman Tüfekçi'nin derlediği bu Edirne türküsünü de Sabriye Sayın sizlere seslendirecek.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

7.22 görüyoruz saatimizde, devam ediyoruz. TRT Türkü'de sabah başladı. Şimdi uyananlar varsa günaydın, hayırlı bir gün diliyoruz. Bugün pazar günü olmasına rağmen anneler günü ya, içimizde kıpır kıpır bir şey var. Gerçi bir gün değil, her gün annelere adansa.

azdır hiç şüphesiz. Tekrar anneler günü kutlu olsun diyoruz ve bütün annelerimiz yaşayanlar sağlıklı uzun ömürler bulsun. Anne olacaklar hayırlı evlatlarını kucağına alsın. Rahmeti Rahman'a yol almış olanlar da kuşkusuz cennetinde huzurlu uyuyordur. Dilek dualarımız onlar için. Devam edelim, türküler sunalım çünkü 7.30'da yol durumunu aktaracağız. Bu kez Muzaffer Ertürk'ü dinleyeceğiz. Ondan önce de Arzu Akmeşe ve Oğuz Doğan Cengiz huzurlarınıza gelecekler sırayla. Şimdi Oğuz Doğan Cengiz'i bir Eskişehir türküsünde dinleyelim. Mehmet Yüksel'den Ahmet Yamacı derlemiş. Aşağıdan gelin gelin nereli? Bir bakalım nereli?

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında trafik akışında bazen değişiklikler oluyor. Çünkü bazı projelerin yapımı kapsamında ya da güzergahlarda yeni çalışmalar yapılırken trafik işaret ve işaretçilerin olmadığı noktalarda da bütün bu sembollere dikkat ederek hayırlı uğurlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bazı bilgileri aktaralım. 0 numaralı TEM otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu serbest geçiş sistemini dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolu 9 ile 10. kilometrelerde Denizli yönünde yapılacak şev çalışmaları nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılı durumda. Trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinde başlayan Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma devam ettiği için Turkuaz Mahallesi, Yapracık ve Atayurt mahallelerinde Ankara yönüne katılımı sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılı durumda, ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak elektrik elektronik bakım sistemlerinin onarım çalışmaları nedeniyle 4 Mayıs 2026 tarihinde başlayan çalışmalar 15 Mayıs 2026'ya dek devam edecek. 08 ila 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Beyşehir Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymaları gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında 9 Nisan tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılı durumda, trafik Niksar yönünden gidiş geliş şeklinde çift gidiş ve geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinde çok büyük önem var. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarından edinebilir, gerektiğinde iletişim aygıtlarını arayarak da bilgi alabilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: Yol durumu.

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah sizin postanız buluşma adresiniz. TRT Türkü'de yayında efendim. Programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Burhan Cengiz de sesleri ulaştırıyor. Ve biz biliyoruz ki bu pazar gününde bizlerle birlikte başlattınız. Şimdi yola çıkanlar da vardır. Tekrar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdik sizlere. Bugün anneler günü. Lütfen özellikle huzur evlerinde, yaşlılar bakım evinde olan bütün analarımızı imkanınız varsa ziyaret edip onların hayır dualarını alınız. Rahmete giden analarımıza bir kez daha huzur içinde mekanları cennet olsun diyerek dualarımızı gönderelim. Yaşayan anneler, hayat çınarları, onların ömrü uzun olsun, sağlıkla başımızdan eksilmesinler. Anne olacaklar da sağlıkla evlatlarını kucağına alsınlar. Elbette sadece doğurmakla anne duygulu yaşanmaz. Anne duygusu aslında yüreğinde vicdan taşımak, yaradanın verdiği o yaratma duygusunu bir nebze olsun hissetmektir. Bu pazar gününü bu duygularla yaşıyoruz. Efendim Kerem Bulut hazırladı. Burhan Cengiz ulaştırıyor sesleri ama türküleri de birbirinden güzel sesler seslendiriyor. Az önce altın tasla bulgurum, kız ben sana vurgunum dedi. Bir Erzincan türküsüydü. Tekin Büyükkaya Ali Yılmaz'dan derledi bu türküyü. Muzaffer Ertürk seslendirdi. Ondan önce de bir Karadeniz türküsüyle dinleyerek Rize'ye yolculuk yaptık. Ahmet Altıntaş'tan derlenen bir türkü Arzu Akmeş'e seslendirdi. Denizde vardır kara, acaba kayıp mıdır? Kaldık uzak uzağa, ağlasam ayıp mıdır? Ağlamak ayıp değil, insanca bir duygu. Devam ediyoruz, rahmetle yad edelim yine bir büyük ustayı. Yıldız Ayhan'ın sesi ulaşacak sizlere. Bicoğlu Osman'dan bir Giresun türküsü repertuarımızda ve çok güzel bir Giresun karşılaması. Altını bozdurayım, cebimde gerdana dizdireyim. İpek mendil misin, cebimde gezdireyim. Dinleyelim, yol alalım bakalım ülkemizi karış karış gezmek için.

7.46'yı görüyoruz. 10 Mayıs 2026 ve Anneler Günü'nde bir program seslendiriyoruz sizlere. TRT Türkü'de sabah sizin programınız, iletileriniz çok erken saatlerde, hatta bir gün öncesinden ertesi gün için hani tırnak içinde sipariş vermek şeklinde isteklerle oldu. Efendim türküler sunduk ardarda. Çok güzel bir türkü dinledik. Yıldız Ayhan'ı rahmetle yad ettik. Ardından Yunus Emre'nin o muhteşem sözleri, o Allah'a ulaşmanın, tekamül etmenin muhteşem hissiyatıyla yazılan ve bugüne kadar ulaşan eşsiz sözler. Ben bu dağın ağacıyım, hem tatlıyım hem acıyım. Ben Mevla'nın muhtacıyım. Gel gör beni aşk neyledi dedi Mesut Şimşek. Ahmet Yılmaz Taş'tan Yavuz Sapucu derlemiş Şanlıurfa'ya ait repertuarımızda. Devam edeceğiz. Bu kez Emel Taşçıoğlu'nu dinletelim size. Tarif Özkan bir büyük usta Mevlüt Dede'den derleyip repertuarımıza kazandırmıştı. Afyon İhsaniye türküsü ve çok güzeldi. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder. Dinleyelim ve bütün annelere armağanımız olsun.

Efendim az önce çok güzel bir türkü seslendirdi Özlem Üngör. Trabzon'daydık. Dursun Deril'den Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bir türkü yazdı. Mektup yazdım alasın dedi. Biz de Yücel hocamıza tekrar şifa dileyelim. Hocaların hocası. Dilerim tez vakitte huzurla bizim aramızda olur yine. Şimdi Mükerrem Kemertaş'ı dinleyeceğiz. Al yeşil giymiş allanır, çermik yolunda sallanır diyerek Erzurum'a götürecek bizi Faruk Halil'den alınan Sarı Sözen derlemesi türküyle. Ardından meteorolojik görünümü aktarırız size.

0: bazı illerde sağanak yağış gökürültüsü olsa dahi sis ve pus kaplasa bile şükür yavaş yavaş yaza doğru gidiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bilgilendirmeler doğrultusunda bakalım havalar nasıl seyrediyor. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale 23, İstanbul 22, Kırklareli 24, Sakarya 26, Afyonkarahisar 23, Denizli 29, İzmir ve Muğla 28, Adana 29, Antalya 23, Burdur 25, Hatay 28, Diyarbakır 25, Mardin 24, Siirt yine 24, Şanlıurfa 29 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

9 ay koynunda gezdirdi beni. Ne cefalar çekti, ne etti anam. Acı tatlı zahmetine katlandı, uçurdu yuvadan, yürüttü anam. Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz, ne denmez. Kan uykudan gece kalkar gücenmez. Emzirdi, salladı, uyuttu anam. Doğurdu beni Sivas ilinde, Sivralan köyünde, tarla yolunda. Azığı sırtında, orak elinde, taşlı tarlalarda avuttu anam. Ben yürürdüm, anam bakar gülerdi. Huysuzluk edersem kalkar döverdi. Hemen kucaklayıp okşar severdi. Çirkin huylarımı soyuttu anam. Çocuğudum, anam bana ders verdi. Okumamı, çalışmamı öngördü. Milletine bağlı ol da dur derdi. Vatan sevgisini giyitti anam. Tükenmez borcum var anama benim. Onun varlığından oldu bedenim. Kimi köylü kızı, kimisi hanım. Ta ezel tarihte kayıtlı anam. Veysel der, kopar mı analar bağı? Analar doğurmuş ağayı beyi. İşte budur sözlerimin gerçeği. Okudu, öğretti, büyüttü anam. Değerli dinleyicilerimiz, bugün anneler günü. Eli öpülesi annelerimiz. Onlar için ne sözcükleri bir araya getirsek inanın yetmez. Gönül gözüyle gören aşık Veysel işte böyle anlatmış anacığını. Bütün annelerin duygularını, bütün annelerin çilelerini yansıtırken aynı zamanda bir evladın gönül gözüyle de görebileceğini, analık gibi yüce bir varlığın böyle hissedileceğini. Ümit Yaşar Olcan da diyor ki, nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Kaç geceler bana ninni söylerdi. Hasta olunca oydu başucumda bekleyen. Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen alır kucağını okşardı, saçlarımı öperdi. Nasıl hatırlamam anacığım, nasıl? Uzun kış geceleri masal masaldı. Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar. Bir suyun akışı gibi geçti gitti zamanlar. Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı. Ve Necip Fazıl Kısakürek de şöyle seslenir anacığına. Aksaçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbin bahtın yerine, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma, bugün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkılır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinde kal anneciğim. Ve Arif Nihat Asya'da der ki, ilk kundağım ben oldum yavrum, ilk oyuncağım ben oldum. Acı nedir, tatlı nedir bilmezdin. Dilin damağın ben oldum. Elinin eğmediği, tilinin dönmediği çağlarda yavrum, kolun kanadın ben oldum, dilin dudağın ben oldum. Belki kıskanırlar diye gördüklerini,

sakladım gözlerden gülücüklerini. Tülün, duvağın ben oldum. Artık isterlerse adımı söylemesinler bana. Onun annesi diyorlar. Bu yeter, bu yeter sevdiğim bana. Bir dediğini iki etmeyeyim diye öyle çırpındım ki ve seni öyle sevdim, sana o kadar ısındım ki, o kadar ısındım ki usanmadım, yorulmadım, çekinmedim. Gün oldu kırıldın, incinmedim. İki oyuncağın ben oldum, yavrum, son oyuncağın ben oldum. Şairler böyle anlatırken biz de Nenli Bebek diye seslenmek istedik değerli dinleyicilerimiz. Kulağınıza gelen bu ezgilerle tekrar Anneler Günü kutlu. Anaların varlığı daim olsun diyor. Hepsini saygıyla kucaklıyor ve dualarımızı gönderiyoruz onlara.

8.11'i görüyoruz saatlerimizde. TRT Türkü'de sabah 10 Mayıs Cuma günü yine denk gelmişti ya, geçtiğimiz hafta özel bir güne. Bugün 10 Mayıs da pazar günü olarak anneler gününe denk geldi. Her özel günde sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ulaştıysa alıcılarımızdan sesimiz sizlere, tekrar gününüz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve pazar günü olmasına rağmen çalışan çok sayıda emekçi var. Başta sağlık çalışanları, emniyet güçlerimiz, sınır boylarındaki emekçimiz. Allah sizleri saklasın, kolaylık versin. Bugün programı sizler için Kerem Bulut hazırladı. Burhan Cengiz sesleri ulaştırıyor. Ben sizin evinizin artık bir ferdi olarak görün beni lütfen. Yıllardır gördüğünüz gibi gönüller arası köprü kurmaya çalışıyoruz. Efendim, annelere küçücük bir armağan sunmaya çalıştık. TRT Türkü'yle sabahta bu sabahki bölüme sevgili Kerem'in hazırladığı muhteşem repertuar zaten onlara ödül. Turuşan'ı dinledik kadife sesiyle az önce. Bir ordu türküsü seslendirdi. Yıldız Ayhan Muhsin Tercan'dan derlemiş. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım dedi. Ve biz de mektupları okumaya başlayalım. Bugün yoğunlukla bütün annelerin günü kutlanıyor. Baştan onu söyleyeyim. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın TRT Türkü'yü iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden selamlar diyor. Aleyküm selam. Hocam bir türkü de bize olsa olur mu diyor. Tabii ki bütün türküler sizin için. Osman İnan Ankara'dan selamlıyor. Aleyküm selam diyorum. Sıradaki türküyü İnan ailesiyle radyo başındaki tüm türkü severleri armağan olarak istiyor. Fethiye'den Bayram Gökçen günaydın diyerek başta eşim Arife, kızım Fikriye ve gelinim olmak üzere bütün annelere armağan olsun türkü diyor. Var olun. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan herkese günaydın diyerek sesleniyor. Türküyü de Zonguldaklılar, Afyonkarahisarlarla ayrıca sağlık çalışanlarıyla emniyet güçlerine eşim Zeynep'e armağan olsun diyor. İyi çalışmalar TRT Afyonkarahisar'dan herkese selamlar demiş. Aleyküm selam. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlıyor bizi. Selam, sevgi, saygı bizden efendim. Ve Ahmet Bey bütün annelerin gününü kutluyor. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar, mutlu günler. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Bu sabah başta bütün kıymetli eşim olmak üzere annelere türkü armağan ediyorum diyor. Biz de hemen türkülerimizi armağan edelim annelere. Bu kez Ahmet Günday'ı dinleyeceğiz. Ancak az önce ölümsüz sesini duyduk. Özlem Üngör türkü söyledi Trabzon'dan. Fakat ardından da o mükemmel sesiyle Mükerrem Kemertaş'ı bir daha rahmet ve sevgiyle yad etmiş olalım. Faruk Kaleli'den alınan bir türkü, Erzurum türküsüydü. Al yeşil giymiş allanır, kelmik yolunda sallanır dedi. Devam ediyoruz. Şimdi dilek tutun. Bakalım annelerin şansına, bahtına hangi türküler düşecek?

8.20'yi buldu saatimiz, ikinci saat dilimizden yaklaşık 10 dakika sonra yaralamış olacağız programımızı. Ne güzel sesler dinledik, rahmetle yad ediyoruz. Önce Ahmet Günday seslendi sizlere. Manisa Selendi'den Mustafa Hoşsun'un Selim Önder'den derlediği türküyle. İğdenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin kızı pek kurnaz olur, sarılıverir. Hep nüktedandı Ahmet abi, rahmetle yad ediyorum. Ardından yine güzel bir ses, onu da rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Sevgili Saniye ablamız Saniye Can. Adıyaman'dan bir türkü seslendirdi. Emin Aldemir, Ragıp Binzat'tan repertuarımıza kazandırmıştı. Adıyaman ve Veli Bey'e selamlar olsun, bu türkü armağanımızdır. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu dedi. Ve devam edelim. Çok güzel iletiler var. Pazar gününde de uyumuyor ve bizi yalnız bırakmıyorsunuz ya. Veli Özdemir, Adıyaman türküsünü mutlaka duyunca mutlu olmuşsunuzdur. Önder Tokur, günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyor, programımıza katılıyor ve anneler gününü kutluyor. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar dileğiyle birlikte Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara diyor ve sıradaki türküyü de torunları Zeynep, Zehra, Ayaz ve Fındık Beren için istiyor. Sevgi saygı bizden efendim. Tuncer Eoğlu Eskişehir'den sesleniyor. İyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Fahri Özdemir, hayırlı sabahlar. Osmaniye'den, Emniyet Teşkilatı'ndan sonsuz selamlar, sevgiler diyor. TRT Türkü yayın ekibi bugün anneler günü kutlu olsun. Tüm annelere armağan olsun türkülerimiz. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Emniyet güçlerimize de kolaylıklar diliyoruz Allah'tan. Ve devam edelim. Reçber Hasan Özkan İstanbul Çekmeköy'den bizi selamlamış. Aleyküm selam. Trabzon Çaykara'dan sesleniyor İlyas Özdemir. Sıradaki eserleri bize de ortak eder misiniz demişsiniz ya. Siz zaten programımızın daimi sahibisiniz. Gültekin Örücüler Seferihisar'dan sevgilerimle diyerek başlıyor. Sıradaki türküyü Eskişehir'de yaşayan kardeşim Abdullah Örücüler'e armağan edebilir misiniz der. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden selam sevgi demiş bir mukabele. Ali Çakır diyor ki günaydın Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına, anneler günü kutlu olsun. Murat Şükür, kolay gelsin Sabahat Hanım. Eşim Sevinç'le Kandıra'ya bahçeye çalışmaya geldik. Bizim bu halimizi anlatan bir türkü olur mu? Sevinirim demiş. Yayın yapım ekibine de armağan olsun. TRT Türkü dinleyen bütün annelerin günü kutlu olsun. Kandıra'dan selam sevgi demişsiniz ya, bir mukabele. Kandıra'ya ve size kolaylıklar diliyoruz. Bütün tarlada bahçede çalışanların.

bereketi daim olsun. İsmail Günelhan Balıkesir'den selamlıyor. Aleyküm selam. Can dostlarım, sıradaki türkü askerlerime, polislerime, Karakbaba köyüne gelsin. İyi ki varsın TRT demiş. Siz de var olun. İbrahim Kaboğlu da Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selam gönderirken Trabzon'da Çaykara'ya bir türkü armağan etmek istiyor. Hemen türkümüze bakalım. Akşam arada kaldı diyecek. Bir Yozgat Boğazlıyan türküsü. Gerçi Rumeli türküsü kökenlidir Soner abimiz ama Yozgat Akdağ madenili olduğu için de o yöreden bir türkünün onun sesinden güzel olacağını düşünüyorum. Yöre hekiminden kendisinin derlediği bir türkü. Ardından Olcay Köker diyecek ki gideriz biz ikimiz, şeftalidir yükümüz. O türküyü de Yücel Paşmakçı hocamız Tekirdağ Şarköy'den derlemiş Remziye Karayel kaynak kişi. Dinleyelim, türküler bütün anneleri armağan olsun.

0: TRT Türkü.
1: 8.31 oldu, programımızı yarıladık efendim. Anneler gününde özel bir program yapıyor olduğumuz hissiyle sizlere sesleniyoruz. Eğer şimdi ulaştıysanız programımızın künyesini hemen tekrar açıklayalım. Kerem Bulut hazırladı. Perşembe akşamları Türkiye Evi diyor sizlere. TRT İstanbul Radyosu yapımlarından biri yine o da. TRT Türkü'nün bütün güzel programları gibi sevgili Kerem de muhteşem bir Türkiye Evi programı ile huzurlarınızda oluyor. Kur'an Cengiz sesleri ulaştırıyor. Sizlerin mektupları, elektronik mektupları o kadar güzel ki bugün az önceki bütün türküler tekrar annelerimize armağan olsun. Huriye Özer Niğde'den bize yazıyor sevgili öğretmenimiz. Biz de anneler gününüzü kutluyoruz. Çünkü bütün annelerin günlerini kutlayarak mutlu bir pazar diliyor ve inanılmaz güzel çiçek görselleri Niğde'yi buraya taşıdı adeta. Erdem Gültekin Kayseri Develi'den yazan bir dinleyicimiz ve Davut Güleç yine Kayseri'den yazan gazeteci dinleyicimiz. Ben çok önemsedim cümleleri değerli dinleyicilerimiz. Sizlerin bütün cümlelerinizi okumak isterim. Çünkü şiirsel yazıyorsunuz. Tam da türkü programına yaraşır biçimde. Ancak keşke zaman el verse. Fakat Davut Bey öylesine güzel içten anlatmış ki paylaşmak isterim sizinle. Bizim bugün aramızda olmayan annelerimiz iyi birer öğretmen, işveren, yönetici, idareci, kardeşler arasında arabulucu, buluşturucuydu. Tam bir yıl önceydi. Her eve gittiğimde oğlum hoş geldin, karnın açtır, sana bir şeyler hazırlayayım derdi. Derdi de 12 yıldır yatağın ortasında oturur gibi yatalaktı. Ağzından duası eksik olmazdı. Biz bazen sinirlenirdik ama o susardı. Artık ne annem kaldı ne de kardeşlerin buluşması, kapısı açık evi. Yaşayan anneniz babanız varsa kıymetini bilin, duasını alın. Ben her zaman nefes alıp verdiği her gün benim sevdiklerimin doğum günü diyorum. Yine de başta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal'i doğuran Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin, çölyakların ayrı ayrı günlerini kutluyorum ve sıradaki türküleri bir anne olarak sizlere, eşime, gelinlerime de armağan ediyorum. Var olun, hislerimize tercümansınız. Allah saklasın hepsini sevdiklerinizin. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzelyurt köyünden selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü doğal olarak eşi hanımefendi ile ayrıca tüm TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerine armağan ediyor. Hayırlı günleriniz olsun. Yine çok değerli dinleyicimiz Ahmet Özçelik, bilirim türkü seversiniz. Çok kıymetli sözleriniz. Değerli sanatçımız Sabahat Aslan hocamla İstanbul Radyosu TRT Türkü ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar diyerek onore etmişsiniz bir mukabele. Ey çocuklar, kendinize süpürge sapı ile oklava ile vurdurup terlik attırmak istemiyorsanız size açık uyarı yapıyorum. Olur da bir gün bu süpürge terlikle karşılaşırsam bunları zorla elinizden alıp çerçeveletip anamın resmini yanına asarım. Ben bu terlik süpürge nimetini bilmiyorum. Ben 4 yaşındayken gerçek aileme göçmüş. Babam evlendi, analığım bana çok iyi baktı ama hiç terlik atmadı. Ben terliğe hasret

Hasretim, süpürge sapına hasretim, oklavaya hasretim. Kıymetini bilin çocuklar, kıymetini. Bilmezseniz yoksa yüzünüz olmaz yılda bir kutlamaya. Çok doğru. Vefat eden bütün analarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başta eşim olmak üzere kızım, gelinim, yaşayan annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler günü kutlu olsun. Sizin okuyacağınız bir türküyü de size Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı mensuplarımızın annelerine armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin. Emi hocam ömrünüze bereket demiş. Mersin Erdemli'ye selamlar. Hislerimize tercüman oldunuz. Bütün türküler sizin ve dinleyicilerimiz içindir. Buyursunlar efendim.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Efendim aslında az önce ben çok duygulandım. Hüsamettin Subaşı ustamızı dinlerken o günün kayıtlarında olmuş o güzel sesiyle bana göre Türkiye'deki en güzel seslerden biridir. Kendisini muhabbetle selamlıyorum buradan. Çok güzel bir Van Erciş türküsü seslendirdi. Atakan Çelik bir diğer güzel sesti. Onlarla anılarım bir bir geçti böyle gözlerimin önünden ve sevgili kardeşlerim Kerem Bulut'la Burhan Cengiz'le bir yandan da onu paylaşıyorduk. Bal yeme, bal yeme, bal şirin olur. Anadan, atadan yer şirin olur dedi. Atakan Çelik ustamız repertuarımıza kazandırmıştı. Ondan önce de Makbule Kaya o şirin sesiyle dam başına çıksam saçım yellenir dedi. Sıdıka Şerbetçi'den Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlediği bir Hatay Antakya türküsüydü. Devam edelim bu pazar gününde annelere ve herkese türküler armağan olsun. Bu kez Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan hocamızın derlediği bir Adana türküsü dinleyeceğiz. Halil Atılgan abime de buradan selam gönderiyorum. Az önce tanıtımını da sizlere ulaştırdık. Dilde Telde Anadolu Pazartesi akşamları 22'de Radyo Türkü'de yine sizlerle Sabri Sabuncu ile birlikte hazırlayıp sunuyorlar. Halil abime de selamlar. Hemen türkülerimizi sıralayalım. Bu kez çok güzel bir türküyü okuyor Zehra Ganioğlu. Ekinler biter oldu, ayrılık yeter oldu diyecek. Ve ardından da Turhan Karabulut'u rahmetle yad edeceğiz. Ben yemenimi al isterim, ortasında dal isterim diyecek. Halil Bedi Yönetken'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bursa türküsüyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Thank you.

8.50, 3. saat dilimize yaklaşmak üzereyiz. TRT Türkü'de sabah anneler gününde sesleniyor sizlere. Efendim türkülerimizi dinledik ve bu arada Ali Kılıç ve Nurhan Kılıç Sivas Gemerek'ten yazıyorlar. 39 yılınız nice yıllarla taçlansın. Osman İnan Ankara'dan bizi selamladılar. Hasan Güçlü'yü Konya Kulu'dan ve Hava Hanım'a türkü istediler. Özgür Aldemir de Mersin'den selam sevgi dedi bir mukabil. İsmet Köklü Kayseri'den yazarak bütün annelerin gününü kutluyor ve bütün dostlarına türkü armağan etmemizi istiyor. Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner Köyü'nden sesleniyor. TRT Türkü iyi ki varsınız demiş. Köyünüze türkü armağanı bendenizdendir. Hayırlı yayınlar diliyor Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir. Askerlerimizi, polislerimizi asla unutmaz. Hatice Ünal diyor ki Acıbayam Kelekçi'den selamlar, sevgiler. Bütün annelerin anneler günü.

kutlu olsun Gülten Kaymak da Edirne'den günaydın diyerek hepimize kolaylıklar dilemiş ve ardından da bütün Türkiye'mize türkü armağan etmek istediğini söylüyor. Mevlüt Koç, iyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Özcan Gönen de selamlar olsun tüm türkü severlere ve sağlık çalışanlarına türkü armağan edelim diyor. Ünal Şahap, Uşak Eşmen'in sesidir. Ares için türkü tabii ki var. Ay bulutta bulutta bakalım, süremiz kalırsa söz veriyorum. Yoksa ben okurum, merak etmeyin. Emin Akgün, Kütahya, Manisa'ya Salih İlyas Basan köyünden bütün dostlarına selam gönderiyor. Annelerin de anneler günü kutlu olsun diyor. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'dan selam göndermiş. Fatih Pekşen, Yiğit Yardibi ve TRT türkü dinleyen herkese armağan ediyor türkümüzü. Emine Demir Atamer diyor ki Trabzon'dan merhaba. Sığınacak olduğumuz en güvenli liman olan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Ölen annelerimize Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara da sağlıklı ömür dilerim. Sıradaki türkü tüm annelerimize armağan olsun. Aynen öyledir efendim. Hasan Aydoğan günaydın diyor. Mutlu bir pazar dileyerek sıradaki türküyü annem, eşim ve tüm anneler için istiyorum. Anneler günü kutlu olsun derler. Vahit Satılmış Almanya Dortmund'dan yazan bir dinleyicimiz, selam olsun gurbetteki bütün dostlarımıza. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar dileyerek değerli hocam sıradaki eseri türkü dostlarına armağan edin, Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun siz de. Adana'dan daimi dinleyicimiz Selahattin Erzi. Selahattin Özdemir de Tokat Niksar'dan yazdı. Tokat Niksar'daki bütün dostlarımıza selamlar. Mehdi Bey yazmış. Mehdi Bey diyor ki ben size çok ileti gönderdim ama okumadınız. İnanın bugün ilk kez yansıdı. Adana'ya selamlar Selahattin Erzi. Sabahat Hanım size, bütün dostlara selamlar, yayın ekibine. Sıradaki eseri eşim Yıldız Erzi ile yapım ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyor. Anneler gününüzü kutluyorum. Annelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum demişler. Hızlı hızlı hemen sizleri dillendirmek isterim. Osmaniye'den selamlar diyor Fahri Bey. Ve sevgili öğretmenimiz Turan Akman Erkılıç, değerli hocam. Günaydın güzel insanlar. Yine çokça çoğalıyoruz mutla, inançla. Sabah TRT Türkü'de sabah ailesi günaydın. Başta fedakar annelerimiz olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarımızın anneler günü kutlu olsun. Türkülerimizdeki anı sıcaklığını, merhameti ve sevgiyi anlatan güzel bir türkü istiyorum diyor. Nazlı Öksüz'den sevgili Kerem'le istişare edelim. Çağın Deniz'e, öğrencilerinize, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve tüm dostlara armağan ediyor. Murat Odabaşı'na özellikle armağan etmek istemiş. O içli ifadesindeki gibi müstesna ekibinize sevgiler demiş. Kalbi selamlar ve türkümüz. Bu kez Ülkü Beşgül, sevgili Ülkü ablam seslendirecek. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme keklik, derdim bana yetiyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Balıkesir türküsü, kaynak kişimiz Mustafa Sarı. Dinliyoruz.

9.03'ü görüyoruz saatimizde. Üçüncü saat dilimizdeyiz. 10 Mayıs 2026 günlerden Pazar Anneler Günü. Kerem Bulut'un hazırladığı muhteşem program detayını Burhan Cengiz ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan sizlerle yarenlik ederken bakalım Instagram'dan bize neler yazdınız. Ancak bugün ustalarımızı yad etti. Sevgili Kerem'in eline, koluna, emeğine sağlık. Perihan Mesudi ablamız ne güzel bir sesti. Onu da rahmetle, saygıyla, sevgiyle yad ettik. Ondan önce arzum dağlarda gezersin, başına güller dezersin dedi. Faruk Yılmaz seslendirdi Kırklareli türküsünü. Kendisi repertuarımıza kazandırmış. Ancak bu türkünün şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz Keskin'in Arzu Kamber halayı vardır. Arzum ben suya varmadım, elimde yüzüm yumadın. Ona nazire olan bir Arzu Kamber halayıdır. Bunu da sizlerle paylaşalım. Abacılar inişi saatimin gümüşü dedi Perihan Mesudi. Hüseyin Ayalp'ten Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği İzmir Bergama türküsüydü. Şimdi şansınıza, bahtınıza bakalım Instagram'dan dinleyicilerimizden kimler ulaşmışlar. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ancak vakit sınırlı olduğu için ben şöyle isimlerinizi yad edip özetlemeye çalışıyorum izninizle. Efendim Şengül Ekinci hiç bizi yalnız bırakmaz. Günaydın. Günaydın Sabahat Hanım, yayın yapım ekibine, tüm türkü dinleyicilerine. Anadolu'da ana o kadar önemli ki içinde ana kelimesinin geçmediği türkümüz yok gibi, o kadar değerli ki koskoca bir coğrafyaya Anadolu adını vermişiz. Başta 12 yıl önce rahmete giden anneciğim olmak üzere tüm rahmetli olan analara Rabbimden rahmet diliyorum. Biliyorum ki hepsi cennette. Çünkü cennet annelerimizin ayağın altında demiş. O halde bütün annelerin anneler günü kutlu olsun diyoruz. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlayarak bütün arkadaşlarını sıralamış, affına sığınarak haftanın iki günü sıraladığım o isimleri bugün sizlere emanet ediyorum. Bayram Gökçen Fethiye'den günaydın diyor. Başta Arife Hanım eşi hanımefendi olmak üzere Fikriye ve geline, kızına armağan ediyor. Yaşar Tandoğan, anneler tüm dünyayı değiştirecek güce sahiptirler. Anneler cennet ayaklarının altında olacak kadar kutsaldır.

Rahmetli annemin nezdinde tüm annelerin gününü kutluyor. Balıkesir, Edremit, Tuzcu Murat'tan annelere saygılarımı sunuyorum Sabahat Hanım. Anne olarak sizin de gününüzü kutluyor. Sevgili annenize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Kalbi teşekkürlerim efendim. Çok kıymetlisiniz bizim için de. Ve değerli dinleyicimiz Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan yazıyor. İsmail Yalabık Berlin'den dinliyor bizi. Berlin'e selamlar, sevgiler. Ve tabii ki Sıdıka Tavukçu bizi mutlaka dinliyor. Ve Suna Koçak teyzemizle birlikte. Sevgili Murat Odabaşı da biraz sonra iletilerinizi okuyacağım ama vakit kazanıp size türkü sunalım istiyorum. Bu kez Ahmet Turan Şan'ı yine sevgiyle yad edelim rahmetle. Dost eline giden turnam, eğlen turnam diyecek. İbrahim Emici'den derlenen bir Malatya türküsüyle. Dinleyelim o güzel sesi bize sadası olarak hoş kaldı.

Konuşma Adresi, TRT Türkü, radyomuz birbirinden güzel programları hazırlayıp size sunan sevgili yapımcılarımızla, bizim teknik ekibimizle her gün türkü dinletmenin hazzı ve mutluluğu olmayız. Anneler gününde de nasip oldu şükür. Az önce grup Halimiz Ahvalimiz seslendirdi. Meşeler gövermiş, varsın göversin, söyleyin huysuza durmasın gelsin, varmasın kötüye asılsın ölsün, kötü amrı adamın var ömrünü yok eder. Efendim, insanın ömrü aslında sevgiyle çoğalır. O yüzden biz kötülüklerden uzak kalmayı dileyelim. Gönlümüz öyle olursa ayağımız o yöne gider. Cemil Orhun'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Ankara Kızılcahamam türküsüydü. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderiyor. Aleyküm selam. Osman Çokyaman hep der ki Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Sıradaki eseri TRT Türkü yayın ekibiyle tüm türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Madem ki Van Erciş'teyiz, Bitlis'e de selam. Sevgili öğretmenimiz, halk biliminin değerli ustası, şiirleriyle, nefesiyle, yıllardır yaptığı eğitmenliğiyle halen bir öğrenci heyecanı taşıyan Necla Atiyen Şan'a da armağanım olsun benim efendim türküler. Ve Fikret Dikmen değerli uzanımız güzel bir Niğde sabahından bize selam göndermiş. Sağlıklı olduğunuzu bilmek bizi mutlu ediyor. Aykut Türk, Bolu Gövem Yaylası'ndan selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü eşim Reyhan Hanım'la torunlarım Ali Asil ve tüm türkü dinleyicilerine armağan olsun deyip iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Değerli Musa Aytuğ, günaydın Sabahat Aslan. Efendim, Anadolu'nun sesi, gönüllerin nefesi TRT Türkü ailesine Bartın'dan selamlar. Aleyküm selam. Türkülerle hüzünlenen, türkülerle mutlu olan tüm dostlara gönül dolusu sevgiler. Emeği geçen değerli programcılarımıza iyi yayınlar diliyorum. Hepsine ulaştı Selim sesimiz. Mustafa Aylay Demir, Ordu Fatsa'dan güzel bir selam gönderiyor güzel ailem. Bütün annelerin ve anne adayların anne gününü kutluyorum diyor. Suna teyzemiz yazmış, ona bize de yazıyor. Çok teşekkür ederim. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz radyo alıcılarımıza. Siz de programımıza hoş geldiniz. Başta eşim, kızım, gelinim olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlar. Günün tüm türkülerini armağan eder. İyi yayınlar, iyi yayınlar dilerim Sabahat Hocam demiş. Bir mukabil sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ve yine çok değerli Şaban Dişli der ki

taş olduğu asil şehir diyerek bucağı tanımlıyor. Muhteşemsiniz. Şirin sulucumuz diyorsunuz ya. Şirinlik gönlünüzde efendim. Çok teşekkür ederim. Pazarınız ve bütün güzel günleriniz hayırlı olsun. Zafer Özkara, Ahmet Özçelik, Hatice Okur için tabii ki Türkü armağanım var. Gürol Seçil Kara da taşı toprağı altın yatağından selam gönderiyor. Tüm annelere, anne adaylarına türkü armağan ediyor. Anneler günü kutlu olsun diyor. Murat Odabaşı şiirsel o metni okuyacağım ama türkü armağan edelim şimdi. Balıkesir yolunda sepeti var kolunda diyerek bir Çanakkale türküsü seslendirecek. Kaynakçı Saniyecan program başında dinlemiştik. Sarı Sözen hocamız derlemiş, Sibel Güven de seslendirecek.

Saatimiz 9:25. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz ama merak etmeyin, her gün size türkü dinletmeye devam edeceğiz. Yarın efendim inşallah Pınar Kundakçı Kemal sizin huzurlarınıza gelecek ve yine TRT Türkü'de sabah diyecek değerli yapımcılarımızla birlikte muhteşem bir programa yine hazır olun. Efendim çok önemli bir kaynak kişiydi Aşık Ali Tamburacı. İhsan Köycü'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Edirne türküsünü seslendirdi. Çifte kuburları çaktım almadı. Edirne selam gönderdik Gülten Kaymağı ve bütün Edirneli dostlarımıza. Bu arada çok özür dilerim, İknur Hanım bana bir mesaj göndermiş. Sabahat Hanım, genellikle sizi dinliyordum ancak TRT Türkü'de sabaha birkaç vakittir rastladım ve gerçekten muhteşem bir program. Bütün sabah enerjimizi sizlerden alıyoruz. Bütün hemşire arkadaşlarım için türkü olabilir mi demiş. Hemşirelerimiz çok kıymetlidir. Ellerine kollarına sağlık, emeklerine sağlık. Değerli Murat Odabaşı, çok güzel yine şiirsel bir anlatım. Teşekkür ederim. Diyor ki, günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle kıymetli şahsınız nezdinde değerli yapım ekibinizi türküleri muhabbetiyle selamlıyorum. Mayıs ayının ikinci pazar günü hoş geldiniz sabahımıza. Siz de hoş geldiniz. Takvimdeki en duygusal ve anlamlı duraklardan birisi bugün. Bitmek bilmeyen bir sabrı ve karşılıksız emeğiyle sığınılacak en güvenilir limandır anne. Annenin hakkı bir pazar gününe, bir bukete ya da bir hediye sığdırılamayacak kadar büyüktür elbette. Her duyguya karşılık gelen, bizi biz yapan türküler bugün annelerimize armağan olsun. Yüreğinde şefkati, kalbinde merhametiyle büyüten, koruyan ve bu dünyayı daha yaşanılır kılan tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Sağlık, bereket ve afiyetle geçireceğimiz güzel bir gün olması temennisiyle iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Işık ve sevgiyle kalın. Allah razı olsun. Gönlünüz ne gani. Bütün dinleyicilerimize almış olduğum bu güzel cümleleri. Devam ediyoruz efendim. Sıdıka Tavukçu konserimizi izlemişsiniz. Bütün güzel görseller ulaştı. Ben de arkadaşlara ulaştırdım. Merak etmeyiniz efendim. İbrahim Gümüş, değerli muhtarımız, Anamur Bahçelievler muhtarı yine bizi yalnız bırakmıyor. Bereketli kazançlar, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Ve Antalya'daki torunum Eylül'le kızlarıma, damatlarıma, eşime bir de türkü dostlarına türkü armağan etmek isterim der. Nusret Tiryaki de Samsun Yaka kenti Kozköy'den günaydın der bize. Salim Uğuz, günaydın. Uşak Banaz Kılıçsel köyünden selamlar. Sıradaki türkü annem Meryem Uğuz'a ve eşim Nermin Uğuz'a armağan olsun. Haklarıdır. Osman Filizli yazdı yine bize. Osman Bey, İzmir Bayındır Söğütören köyünden. Abbus Bakır, Hatay Antakya'nın en güzel sabahlar, türkü dolu dakikalar, mutluluk dolu yayınlar dileğiyle diye başlayan güzel dinleyicisi. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun diyerek eşi Gülşen Hanım'la evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm annelere türkü armağan etmek istiyor. Nurullah Çoban yine Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar demiş. Efendim sizin dağcılığınız muhteşem, gönlümüzü şen kılıyor. Sıradaki türkü dinleyenlere, sunucumu Sabahat Hanım'a, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Siz de hoşça kalın. Selim Onay'da Bıçak Diyarı Denizli'den yazıyor. Selap Çulkuşu Ankara'dan. Ama ben sözü türkülere bırakmak istiyorum. İsimlerinizi saymaya çalışıyorum ama zaman dar. Hadi türkü dinleyelim, sürpriz türküler ulaşsın size.

9.36'yı görüyoruz. Yavaş yavaş bugün size vedaya hazırlanıyoruz ancak güzel türküler ulaştı. Yola çıktım Mardin'e dedi Semra Algül, Ömer Enderoğlu'ndan derlenen bir Mardin türküsüydü. Ve ardından Kubilay Dökmetaş'ın güzel sesi ulaştı sizlere. Kars türküsüydü Mürsel Sinan'a. Çok teşekkür ederiz. Değerli ozanımıza da selam gönderiyorum. Ana meni yazağla, yazağla, payızağla. Demeyinen tükenmez bir kağıza yazağla dedi. Ozanımıza da selam gönderelim. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selamladı bizi. Hatay Altınözlü Koz Kalesi köyünden Recep Utma ve Murat Şükür selamladı. Eşi Sevim Hanım'la beraber bahçedeler. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan yazdı. İsmail Özdemir gününüz aydın olsun diyerek büyüklerimin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim dedi. Analarımız bu toprakların cefakar insanlarıdır. Hakları ödenmez. Katılıyorum size. Cevriye Avcıbaşı günaydın dedi Manisa'nın Şamar köyünden. Türküyü de Selçuk, Fatma ve Kaan'a armağan etmek istedi. Gökçen Çuhadar selamlar dedi Tarsus'tan. Ayhan Ozan Zonguldak'tan bir selam göndererek bize ulaştı. Hasan Aydoğan hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar dedi. Türküyü de annem, eşim ve tüm anneler için istiyorum dedi. Haşim Varol Kütahya'dan, Sakarya'dan yazan dinleyicilerimiz. Ve Sedat Uzun Tokat'tan günaydın derken bir Neşet türküsü, Neşet Ertaş türküsü olur mu dedi ya. Hadi bakalım. Bu kez önce bir Muharrem Ertaş türküsü dinleyeceğiz. Ama Nazlı Öksü size şimdi diyor ki al yana kallanıyor, sevdikçe ballanıyor. Neşet Baba türküsü istediyseniz Nazlı Öksü de okur.

Gökşen Sevindi başta siz olmak üzere bütün Neşet Ertaş türküsü isteyenlere Elvan Sevim seslendi. Evlerinin önü marul sulara kar harıl harıl dedi. Nida Tüfekçi hocamız elbette ki bu Kırşehir türküsünü derlemiş. Mithat Kayık'ı Edirne Uzunköprü'den yazdı. Herkesin anneler gününü kutladı. Seçil Kamber sağlıklı bir pazar dileğiyle yine aynı biçimde kutlamalarını gönderdi. Aydın Çin'den, İsmail Şeker Kastamonu Azlıvay Yeşilköy'den selam saygı dedi. Bir mukabele ediyoruz. Ve Emine İkinci diyor ki Trabzon'dan selamlar saygılar sabahım dişesi Sabahat Hoca. Çok teşekkür ederim, lütfettiniz. Başta şehit anneleri ve rahmetli olan annelerimiz ve tüm annelerin günü kutlu olsun. İyi ki varsın TRT Türk'ü. Hayırlı günler. Çok değerli Sabahat Hocam, teşekkürler. Bütün ekibimize teşekkür ediyoruz efendim. Fahri Özdemir Osmaniye'den selam gönderdi. Emniyet teşkilatımızı biz de muhabbetle kucaklıyoruz. Turgut Eren Eskişehir'den yine selam gönderdi. Ve Bülent Çalış diyor ki İzmir'den çok güzel bir iletisi var. İzmir'in en güzel ilçesi Bayındır'dan selam. Sevgi, anne içi kış olsa da dışı bahar kokan kadının adıdır. Değeri bir güne sığmayacak tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Sevgiyle muhabbetle kalın. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan herkese kucak dolusu selamlar diyerek türküyü Trabzon Çaykara Köyü'ne armağan etmek istedi Hasan Cengiz. Ve diyor ki Alim Keleş ile Ramazan Korkut'tan Salih Ünlüoğlu Ali Kemik için türkü istiyorum. Hay hay Hasan Cengiz, size türkülerimiz. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzel Yurt Köyü'nden bizi selamladı. Eşine, çocuklarına ve tüm türkü dinleyicileriyle bize de türkü armağan etmek istedi. Durak Çağatay Erzurum'a Dadaşlar Diyarı'na selamlar. Başta Erzurum türküleri dinlettik. Mustafa Kına Kayseri'den bize selam gönderdi. Çok teşekkür ederim. Ahirete göçen annelerimize rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömür. Kıymetli Sabahat hocamızın annesi gibi hastanelerde yatanlara da şifa diliyorum. Allah razı olsun anneciğim şimdi bizimle. Cümle anneler eksik olmasın. Çok güzel bir görsel Yaşar Köksal. Çok teşekkür ederim. Ankara Çubuk'tan tüm TRT türkü dinleyicilerine de günaydın diyorum. Bahçede artık sezon açıldı. Fide dikiyoruz diyor. Bahçenin dört köşesinde hoparlör var. Sabah açılır, akşam kapanır. Hep TRT türkü dinlenir bizim mekanda. İyi ki varsınız. Programı hazırlayıp sunan ekibe teşekkür ederim diyor. O sobanızın ışığı hiç sönmesin. Sıcaklığı daim olsun. Gültekin Örücüler Seferihisar'dan sevgiler dedi. Türküyü de Eskişehir'de yaşayan kardeşi Abdullah Örücüler'e armağan etti. İsmail Güler Han Balıkesir'den bizi selamladı. Bütün askerlerimize, polislerimize, bir de Karar Akbaba köyüne selam gönderdi. Günaydın Mücran Kızılkaya. Günaydın Murat Şükür. Sevim Hanım'la birlikte size bereketli bir bahçe günü diliyoruz. Hasan Aydoğan hayırlı sabahlar diledi ve değerli dinleyicilerimiz şimdi bir türkü daha sunalım. Bu kez Mehmet Seske seslendirecek kendi derlediği türküyü. Adıyaman'a gidiyoruz. Ay doğar aşa gider, kızlar Maraş'a gider. Veli Bey size ve Adıyaman'a armağandır.

Efendim sona birkaç dakika kala Hüseyin Acun'u dinledik. Mehmet Sezgin'in derlediği Adıyaman türküsüyle. Sezgin Taşdemir günaydın dedi. Muğla Dalaman'dan selam gönderdi. Van'ın hafızası nostalji. Günaydın Van'dan selamlar diyerek Zafer Özkara, Musa Özçelik ile Mehmet Gücü Yener'e türkü istedi. Ceyran Şimşek eğer Samsun Atakum'dan annelerimizin anneler gününü kutluyorum dedi. Hava Türk de İstanbul'a sabahından selamlar dedi. Hep bizi bulancaktan selamlardı. Kemal Bey ile Rümeysa Hüma ve Neva için türkü istedi. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan yazarak Nisa Hanım için türkü istiyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'ın sesidir. Ve değerli dinleyicilerimiz, Sunda teyzemiz bizi dinliyor. Hakan Yeşil tüm türkü severleri İzmit'ten selamlar dedi. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan herkesin anneler gününü kutlu olsun dedi. Muğla Dalaman'ın sesi Sezgin Taşdemir. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Kerem Bulut hazırladı. Burhan Cengiz sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. 4 gün boyunca sizlere seslendik. Yarın yine TRT Türkü'de sabah var. Bugün isimlerini sayamadığım bütün dinleyicilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara tek tek cevap sonra ben yazacağım. Ayrılmadan önce hepinize Allah'a emanet ediyorum ve sevgiyle kalın diyerek bir Adıyaman Gölbaşı türküsünü seslendirdik ya. Şimdi hemen bitişindeki Malatya Arguvan'a gidelim. Gelin oldum Karabekir'in eline diyerek gelinlerin sesini duyalım. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime, bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemizin annelerimizin dilinden bir sözcük olmasını istedik. Bolu yöresine ait ninni türünde bir türkü olan Bedavradan Evceiz'in Nenni eserinde geçen Bedavra sözcüğü. Bedavradan Evceiz'in, kadifeden doncuvazın, tarhanadan emciyezin, nenni de benim yavruma diyor türkümüz. Burada geçen bedavra kelimesi damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta demektir. Bedevre olarak da bilinir. Bedavradan evciyezin derken beşiğinin tahtadan olduğu anlatılıyor. Tarhanadan emciyezin derken buradaki emciyesi bebeklerin kullandığı yalancı emzik anlamındadır. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a düşürülecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. AK Parti'nin yeni haftada Milli Savunma Bakanlığı ile Kızılay'a ilişkin de iki ayrı kanun teklifi sunması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2020

2006 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İslam alimleri 2024 yılının Şubat ayında bir araya geldi ve bir çevre bildirgesi hazırladı. O bildirge, dengeyi yeniden kurmak adıyla belgesel haline getirildi. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte gösterilen belgesel yoğun ilgi gördü. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece. Haberleri sunduk.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: Türkülere kadar güzel yaşam dileklerimle, türkülerin güzelliğiyle selamlıyorum sizleri. Ben İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu. Eşime ve tüm annelere Neşet ustamızdan güzel bir türkü armağan etmek istiyorum. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın, gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, yurdumun birbirinden güzel, atasözü gibi, nasihat gibi güzel türküleri var. Bu türkü de onlardan bir tanesi. Bu türküyü bütün türkü severleri ve programın kıymetli ekibine armağan ediyorum. Saygılar.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhabalar, hafta sonları sizi çok severek dinliyoruz. Çok güzel programınız. Şimdi kızım Derin ve eşim Barış babasından size çok sevdiği bir deyim.

Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Merhabalar TRT Türkü ailesi. Sizlere Tekirdağ Çorlu'dan sesleniyorum.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba TRT Türkü yapımcıları ve yayıncıları. İsmim Bülent Yalçınkaya. Bu türküyü 6 Şubat'ta kaybettiğimiz annem için okumak istiyorum.

0: Dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Ben Toroslar'da bir çobanım. 20 yaşında evladımı kaybettim. Onun için bu dağlar kömürdendir. Geçen gün ömürden.

Mürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben Erdal Baran, Adana'dan arıyorum. Ben annemin kokusunu bilmem. Annem hastalıktan öldü çocukken, ben çocuktum. Onun için annem çok hastane köşelerinde yattı. Hastane önünde incir ağacını çalarsanız biraz ağlarım, kendime gelirim.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanız değer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Bu türkü benden tüm cefakar jandarma personeline gelsin.

0: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Van Erciş'ten Osman Çokyaman. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Mümkün olursa Nursaç Doğan Işık'tan Ah Neyleyim Gönül Senin Elinde türküsünü tüm TRT türkü dinleyici dostlarıma gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim. Ah neyle

Hürriyet-i Türk'ü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türkiye ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Next TRT 2026 yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, liderlik, sanat, spor ve medya gibi güncel başlıklar ele alındı. Gençlerin katılımıyla farklı bakış açıları ve çözüm önerileri öne çıktı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Next TRT 20 ülkeden alanında uzman 28 konuşmacıyı İstanbul'da ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programa binlerce genç katıldı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak.

kalacak. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Aldın Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri solistlerimizin o güzel seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Salih Şahin'in sesinden söz ve bestesi kendisine ait bir Kars türküsü dinliyorsunuz. Al mendilim sende kalsın, sakla koy koynunda yatsın. Ben ki muradımı almadım, koy mendilim ora kalsın.

Sırada Reşit Bahbidov'dan alınan bir Azeri türkü var. Solistimiz Azize Gürses söylüyor. Dağlarda çiçeh derem sataram, gözleri göyçek hardan taparam. Heyar ellerinden, o garat ellerinden, eğer izninse balam, öperem gözlerinden.

Çalıya mendil serdim. Kız seni candan sevdim. Şu Tarsus'un içinde kendime seni seçtim. Halil Atılgan söz ve bestesi kendisine ait Çukurova türküsüyle sizlerle.

Şimdi de Kars yöresinden derlenen türkümüzle solistimiz Sevda Naktı Yok radyolarınıza konuk oluyor. Ben periyem, ayım yoktur, güzellikte tayım yoktur, hak yanında payım yoktur, yaramadım yara bende.

Muzaffer Sarı Sözen'in Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan derlediği Ankara yöresinden bir sevda türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Tolga Çandar söylüyor. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin. Varmasın kötüye, asılsın ölsün. Ah kötü adamın, var ömrünü yo eder.

Demedi yar demedi. Elinde gül demedi. Ya ben nasıl güleyim? Yar bana gül demedi. Gülen az, gülen az. Bülbülen az, gülen az. Bugün seyrana çıktım. Ağlayan çok, gülen az. Solistimiz Zeynep Cihan, Nevriman Altındağ Tüfekçi'nin İffet Gül Geç'ten derlediği Elazığ yöresi türküsüyle sizlerle.

Kıymetli türkü dostlarımız, sırada Talip Özkan'ın Kemal Kırmızı'dan derlediği bir Erzurum türküsü var. Ulaş Kurtuluş ünlünün sesinden dinliyorsunuz. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış, sallanıp gezdiğin yerler ah çeker. Çiçekler selamda boynunu eğmiş, sallanır selviler, güller ah çeker.

Etme kurban olayım dost, ağlatma. Tutup elim kollarımı bağlatma. Yarama boşa merhem, sürme kâr etmez dost. Bir de sen çektirme yeter, sevdan bende yanar tüter. Cehennem narından beter ağlatma. Yarama boşa merhem sürme, kâr etmez dost. Aşık Nurhani'den alınan türküyü Ayşegül söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi de Pir Sultan Abdal'dan alınan Sivas Yıldız Eli Yöresi'nden bir deyişi Cihan Okan ve Sevingül Bahadır birlikte seslendiriyorlar. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum. İlahi olmaya yardan ayıran, bahçede bülbüller ötüyor uyan. Kula gölge ise Allah'a ayan, senden ayrılalı gülmedim dostum.

Pir lakaplı Kazancı Bedi'den alınan gazeli Abidin Bingül yorumluyor. Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım. Yanayı o ateşe aşkın ile büryan olayım. Görmedim gül yüzünü ahu figan etmedeyim. Akıdıp gözyaşımı dert ile nalan olayım.

Düzdara yar, düzdara, yar zülüfün düzdara. 99 yarem var, sen açtırdın yüz yara. Oy aman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Bu sevilen türkümüzü Zara'dan dinliyorsunuz.

Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin lütfen, türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Efendim TRT Türkü frekanslarında Anadolu kuşağının ilk durağı olan kadim şehir Erzurum'dan, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından hepinize gönül dolusu selamlar, sevgiler. Takvimler 10 Mayıs'ı, saatlerimiz ise 13.01'i gösteriyor. Gönül kapılarını türkülerle araladığımız Bizim Eller programında bir saat boyunca Anadolu'nun 7 rengini, 1001 çiçeğini evinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk etmeye geldik. Bugün

Günlerden zarafet, bugün günlerden şefkat. Bugün anneler günü. Başta vatanı yaşatmak için evlatlarını toprağa veren, yüreği yangın yeri ama bakarı dağlar gibi yüce olan aziz şehit annelerimiz olmak üzere sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Sizler yeryüzünün yaşayan mucizelerisiniz. Aynı zamanda bugün ruhun labirentlerinde yol gösterenlerin günü, Dünya Psikologlar Günü kutlu olsun. Ve unutmayalım ki asıl engel bedenlerde değil, sevgisiz kalan kalplerdedir. 10-16 Mayıs Engeller Haftası vesilesiyle engellerin sevgiyle aşıldığı erişebilir bir dünya dileğimizi en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. Bugünkü yolculuğumuza bir Erzurum havasıyla arşivimizin tozlu ama paha biçilemez raflarından süzülüp gelen bir sesle başlıyoruz. Değerli sanatçımız Lütfi Ortakale'nin o meşhur Erzurum türküsünü seslendireceği efendim ana yaklaşıyoruz ve güzeller bezenmiş toya giderler diyecek sanatçı. Mikrofonda ben Yıldıray Yıldız, yayını hazırlayan çalışma arkadaşım Cihat Kalpar ve teknik masada bu sesleri sizlere ulaştıran Ahmet Aykılıç'la birlikte bir saat boyunca türkülerin sıcaklığında buluşalım. Sözü usta sese, Lütfü Ortakale'ye bırakıyoruz.

TRT Türkü. Bizim ellerde türkü yolculuğumuz tüm hızıyla, tüm samimiyetiyle devam ediyor. TRT Erzurum Radyo stüdyolarından, TRT Türkü frekanslarından gönül bağlarımızı tazelemeye devam ediyoruz ve bu kez yönümüzü Ardahan'a çeviriyoruz. Sabahat Aslan seslendiriyor. Çayda çınar ağacı, çift gezer iki bacı, büyüğü şöyle böyle, küçüğü can ilacı.

TRT Türkü. Bizim Eller programında türkülerin izinde bu kez Van Gölü'nün kıyısına, tarihin ve tabiatın iç içe geçtiği o güzel ilçemize, Ahlat'a uzanıyoruz. Bitlis'in o kendine has havasını, Ahlat'ın sulara vuran huzurunu taşıyoruz mikrofonlara. Sırada samimiyetiyle içimizi ısıtan, bizleri o eski küçük iskelelerin hikayesine götüren bir Bitlis türküsü var. Ahlat'ın altında küçük iskele, bu güzel Bitlis ezgisini Ali Haydar Gül'ün o içten ve pırıl pırıl yorumuyla dinliyoruz. Gönlünüzden huzur, kulaklarınızdan Bitlis'in bu güzel nameleri eksik olmasın.

Giresun yöresinden derlenen türkümüzde Senem Akdemir geliyor radyolarınıza. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana, kör olasın kelseyit, nasıl kıydım bu cana.

Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'in kaynaklık ettiği 33 Medeniyet'in Beşiği Diyarbakır türküsünü İmran Koç'un sesinden dinliyoruz. Dağdan kestim değenek, ortası benek benek, yeni bir yer sevmişem, eskisine ne gerek?

TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan sesimizi duyurduğumuz, güzel türkülerimizi sizinle paylaştığımız Türkü Diyarı programı devam ediyor sevgili türkü dostları. Nuri Esentürk, ne güzel yaratmış seni yaradan diyecek. Bu türkü hasret çeken tüm Mehmetçiklerimize hayırlı tezkereler dileğimizle armağanımız olsun.

Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türkü paylaşacağız. Sevgili türkü dostları, Selda Bağcan'ın yorumuyla radyolarınıza geliyor. Havada durna sesi gelir, kanadı gırma.

TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında saatlerimiz 14.43'ü gösterirken canlı yayın birlikteliğimiz birbirinden güzel türkülerle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yıldız Ayhan'ın Perihan Altunçu'dan derlediği Kastamonu Tosya türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Tosya'dan geliyor pirinci, köylü kızı köyünde birinci.

Türkü Diyarı Elazığ türküsüyle devam edecek. Garibin Ahmet Avcı kaynaklık etmiş bu türküye Elvan Sevim seslendirecek. Güvercin vurdum kalkmaz, kanı sel olmuş akmaz.

TRT Türkü'de siz sevgili dinleyenleri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Türkü Diyarı, beğeneceğinizi umduğumuz bir türküyle devam ediyor. Kastamonu yöresinden derlenen türküyü Arzu Akçay seslendirecek. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarim boyunu.

amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını amanını yandım. Tridine tridine bandım, bedava mı sandın, para verdim aldım. Tridine tridine bandım, amanını amanını yandım.

Zuhur Ekmekçi'ye teşekkürlerimizle mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Bugünkü programımız boyunca türkülerimizin sıcaklığında Anadolu'nun ezgileriyle sizlerle birlikte olduk. Bu vesileyle sevgisiyle hayatımıza yön veren, emeğiyle yüreğimizi büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hayatta olan annelerimize sağlık ve huzur, ebediyete intihal etmiş annelerimize de rahmet diliyoruz. Ve sizleri Afyon yöresine ait güzel bir türküyle Kubat'la baş başa bırakıyoruz. Son olarak sevgili dinleyenler, evlerinin önü yoldur, yol üstünde karakoldur. Kurban olam, allı gelin, gel testeni bizden doldur. Bu Afyon türküsüyle sağ ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

Karadeniz'den. Karadeniz'in serin rüzgarını, yaylaların içtenliğini ve türkülerin sıcaklığını taşıyan TRT Türkü mikrofonlarından hepinize gönül dolusu sevgiler. Anneler gününde Karadeniz'den programıyla birlikteyiz. Bir annenin doğasında saklı merhameti, emeği ve sevgiyi türkülerimizin samimi ezgileriyle yad edeceğiz bugün. Belki bir türkü sizi çocukluğunuza götürecek, belki de bir ezgi annenizin sıcak sesini hatırlatacak. Karadeniz'in dalgaları kadar içten, çay sohbetleri kadar sıcak bir program dileğiyle, başta fedakar annelerimiz olmak üzere, yüreğinde anne sevgisi taşıyan herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Serpil Aydemir bizlerle birlikte. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Türkülerle, anılarla ve sıcacık duygularla dolu bir yolculuk başlıyor. Aramıza hoş geldiniz.

Gökte yıldız ay mısın da kemençeme yay mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemençeme yay mısın? Alsam seni elime, şşt, şşt. Baksam çalayım mısın? Alsam seni elime.

Kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yay olsak. Kıl olsak çubuk olsak kemençeme yay olsak. Sarsak birbirimizi şşt şşt. Bir sene uyanmasak.

Beraberliğimize Ahmet Güngör'ün sesinden dinlediğimiz Hasan Sözeri'den alınan Rize yöresi türküsüyle başladık. Gökte yıldız ay misun. Şimdi de Giresun Göreli'ye gidiyoruz. Mustafa Tahmaz'dan alınan eseri Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden dinliyoruz. Püsküllüdür, püsküllü Alagürgen'in dalı.

Hayatımıza ilk türküyü öğreten, sesiyle yüreğimizi büyüten bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Gönülleri ısıtan güzel bir türküyle yolculuğumuz sürüyor. İbrahim Can, Eminem pazar mısın diyor.

Sivas Divri türküsünü dinledik. Nida Ateş ve Erkan Oğur'un sesinden. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Bugün Karadeniz'den programında sevgili dinleyenler, yayın mutfağındaki emekleriyle her zaman yanımızda olan iki kıymetli isim de bizlerle. Onların özel günlerini kutluyoruz. Şahsında da tüm annelerimize güzel bir eser armağan ediyoruz. İyi ki varlar. Serpil Aydemir, Ebru Kılıç, Nazlı Öksüz sizler için de söyleyecek. İzmir Kemalpaşa'dayız. İsmail Kuloğlu'ndan alınan eserle devam ediyor beraberliğimiz. Söylenir gezersin yaban ellerde, Bağdat diyarına vardın mı durnam? Medine şehrinde Fadime anayı, makamı oradadır, gördün mü durnam?

Saatimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün bütün türküler hayatımıza sabrı, sevgiyi ve fedakarlığı öğreten güzel yürekler için çalınıyor. Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz şimdi de. Şanlıurfa yöresindeyiz. Eser Mustafa Savaş'tan alınmış.

görünmez emeklere bugün türkülerle teşekkür etmeye devam ediyoruz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da bir Erzincan Tercan türküsüne yol vereceğiz. Gülseren Erdağ'ın sesinden dinliyoruz. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı.

Yıldıray Çınar'ın sesinden dinledik bu güzel Orta Anadolu türküsünü. Yar yoluna varanların bir gül olsam ellerine, yardan haber verenlerin kurban olsam dillerine. Beraberliğimiz sürüyor, 15.37'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de bir Erzurum yöresi türküsüyle Hale Gür geliyor mikrofona. Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den alınmış eser. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm var.

Hayata güzellik katan, sevgisiyle nesilleri büyüten, kıymetli gönülleri selamlamaya devam ediyoruz. Anneler Günü'nde beraberliğimiz sürüyor. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Ahmet Günday'ın sesinden bir esere yol vereceğiz. Gürbüz Sapmaz'dan alınmış Nevşehir Hacı Bektaş'tayız. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor. Ayrılık var, ölüm var, sevda zor çekilmiyor.

TRT Türkiye'de Karadeniz'den programında sassız tulum havasının eşlik ettiği o eşsiz ezgilerle yeşilin denizinde bir yolculuğa çıktık. Sevgili dinleyicilerimiz, çam ağaçlarının ve yayla çiçeklerinin raihasını adeta içimize çekerek yaşadık. Çorbacıoğlu'nun, Yaşar Çorbacıoğlu'nun tulumundan yükselen ezgilerle Karadeniz'in ruhuna dokunduk. Gönüllerimizi o serin ve diye bıraktık. Beraberliğimiz sürüyor. Saatimiz 15.48. Yavaş yavaş da artık programımızın sonlarına yaklaşıyoruz ve Zeynep Başkan'ı getiriyoruz radyolarınıza. Ne işlerin var idi sistah başlarında diyor.

TRT Türkü'de Anneler Günü'ne özel Karadeniz'den programında yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'in içten ezgileriyle sevgiyi, emeği ve gönül sıcaklığını türkülerle hissetmeye çalıştık. Hayata güzel.

Katan bütün kıymetli yüreklere selamlarımızı gönderiyoruz. Ahirete intikal etmiş olanları saygıyla, sevgiyle, minnetle, rahmetle anıyoruz. Türkülerimiz hiç susmasın, gönüllerimiz huzurla dolmaya devam etsin diyelim. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Serpil Aydemir bizlerle birlikteydi. Ebru Kılıç teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle Merve Kayacan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Beyler bahçesinde kandiller yanar diyeceğiz. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı

yılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. Halk Partisi yönetilememektedir dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBBB iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendam Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün bir türküde annenizin sesi saklı olabilir. Bir ninnide çocukluğunuzu, bir ağıtta sabrı, bir uzun havada fedakarlığını duyabilirsiniz. Çünkü anne bazen başucunda söylenen bir ezgi, bazen yokluğunda bile insanın içini ısıtan bir dua gibidir. Tüm annelerin ve yüreğinde annelik sevgisi

taşıyan herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Talat Kurter seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Cafer Kaya'dan derlediği Çorum yöresine ait türküde Ali Çakar'ı dinliyoruz. Ne elmadır ne de nar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Kütahya yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Aysun Gültekin seslendiriyor, Hisar'dan inmem diyor.

Sevgili dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Müslüm Ağbaba'dan derlediği Erzincan yöresine ait türküde Cengiz Özkan'ı dinleyeceğiz. Aşıklarda olan efkar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği Trabzon yöresine ait türküde Coşkun Gök'ü dinliyoruz. Sabahtan Kalkan Kızlar.

Sevgili dinleyiciler, Erzincan yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Yıldız Demirkol Savaş, Zafer Taş'tan ve Osman Aktaş seslendirecek Dut Ağacı Boyunca.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Bitlis yöresinden türküyü Mücella Ata seslendirecek, Bitlis'te Beş Minare.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüz Sivas yöresinden Celal Bakar seslendirecek. Ağlın Altı Kenger.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilge Han Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Orta Anadolu türküsüyle başlıyoruz. Nideli Hüdayi Şahin'e ait türküyü Mehmet Demirtaş söylüyor. Sallan boyuna bakayım.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözler'in Hüseyin Arsal'dan derlediği bir Tokat türküsü var sırada. Şahin Gültekin söylüyor, Kalenin Bedenleri.

Ve sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programında veda vakti geldi, çattı. Bugün programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere veda ediyoruz. Sizlere bir eski şehir türküsüyle veda ediyoruz değerli dinleyenler. Ayşe Yürekli'ye ait türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Ersun Gültekin söylüyor. Aynam düştü yerlere.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Annelere duyulan minnettarlık ve sevgi en güzel yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eskiye uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını, en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında

Kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Emine Erdoğan, konuk kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevabı ne olacak sorusuna odaklandı. İran basını Tahran'ın cevabını ilettiğini duyurdu. Odak noktanın savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi. Diplomatik süreç takip edilirken ABD İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, hesap.com.antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

Sadık Doğanay. 1933 yılında Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Yücepınar köyünde doğar. Zileli Aşık Kemteri kolunun önemli aşıklarından olan Sadık Doğanay'ın doğuştan iki gözü de görmez. Sadık Doğanay, güçlü aşıklık geleneği olan bir ailede dünyaya gelir. Henüz 7-8 yaşlarındayken o dönemin ünlü aşıklarından olan, bağlama ve kemanı ustalıkla çalabilen ve ileride kayınpederi olacak olan amcası Sefil Edna adıyla bilinen Abuzer Doğanay'ın da desteğiyle bağlama ve keman çalmayı öğrenir. Şiirlerinde Sadık ve Sadık Baba mahlasını kullanan Sadık Doğanay, hem bağlama hem de keman çalabilen gezginci bir halk ozanı olup TRT'de mahalli sanatçı olarak da tanınır. Sadık Doğanay'ın birçok türküsü TRT repertuarında yer almaktadır. Özellikle El Vurup Yaremi İncitme Tabip ve Bir Güzelin Hasretinden Ahından, İzzetli Hürmetli Bilirim Seni türküleri kendisinin en bilinen eserleridir. Sadık Doğanay iki oktava varan ses aralığı, çok düzgün diksiyonu, kendine has ses rengi ve söyleyiş tarzıyla kısa zamanda Ali Ekber Çiçek, Arif Meşhur gibi sanatçıların da dikkatini çekerek etkilemeyi başarır. Sadık Doğanay 23 Ocak 1979'da henüz 46 yaşındayken Zile'de vefat eder. Arşivimizden Sadık Doğanay'ın sesi ve sazından kendisinin kaynaklık ettiği bir Tokat Zile türküsüyle size veda ediyoruz. İzzetli hürmetli bilirim seni.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü Sözlüğü
1: Tinkol bugünkü program yapımcımız, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda ben Arzu Meliye. Güzel bir pazar günü diliyoruz ve tüm bizi dinleyen tüm annelerimizin, dinlemeyenlerin de elbette ki anneler gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Onlar bizim baş tacımız, gözümüzün nuru, ömrümüzün kıymetlileri. Efendim, anneler gününüzü tekrar kutlayalım ve bugünkü tüm türkülerimizi sevgili annelerimize, ömürlerinden ömür katan bizlere, hayatlarından can katan annelerimize armağan edelim. Şeyhmus Esenkuş'un türküsü ilk türkümüz. Bir mumdur, iki mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.

Türkiye akşamı devam ediyor. Günlerden pazar. Bugün hakikaten her yer coşkulu, her yer sevimli. Büyük bir coşku var Anneler Günü dolayısıyla. Biz de programımızın başında belirtmiştik, tüm annelere armağan edelim. Ama bu türkümüzü de aslında çocukları vesilesiyle buluşmuş, aynı yolda yürümüş, zor günü birlikte aşmış dost olanlara ve dost kalanlara ithaf edelim. Bazı insanlar hayatınıza gelir, bazıları ise kalbinize, işte o kalpte konaklamaya devam eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, aynı zamanda annelere de armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz. Şenol Özyakup söyleyecek: duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara, yaktın beni güzelim, düşürdün sevdalara.

Türkümüz Konya Bozkır yöresine ait, Fatma Topçu yorumlayacak. Bir taş attım alıca, bir kuş vurdum delice, yenile bir yar sevdim gözleri sürmelice.

Şimdiki türkümüzde Kars yöresine ait Nida Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Erkan Başlı da söylüyor. Ceyran'ım gel gel, başına ben senin dolanım gel gel.

18.39 oldu saatler ve Dilek Karadağ'ın türküsüyle buluşturalım istiyoruz şimdi de sizleri. Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, benim yârim çok güzel, azıcık boydan kısa.

Sevgili türkü severler, sırada bir Kerkük türküsü var. Ahmet Tuzlu söyleyecek. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. Ha dedim gelem gelem, gelmedi her görmemiş.

Ceylan Sarçe'den dinledik, Mürvet'e geldim. Şimdi de Coşkun Gök seslendirecek. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri yöresine ait türkümüzü Nursal Ercan söylüyor. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime hançer sokulur.

Elazığ yöresine ait Enver Demirbağ'dan alınan türkümüzü Tuncay Kemertaş yorumlayacak. Bir şu hissi temkâr yine saldı beni derde, koydu nitekim başımı bin türlü kederde.

Özel Gönlüm seslendirecek elbette Denizli yöresine ait türkümüz. Evlerinin önü bulgur kazanı, alem sever okuyanı yazanı, kimse sevmez meyhanede gezeni.

Şimdi de bir Balkan türküsüyle buluşturuyoruz sizleri. Sabriye Sayın söylüyor, bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile, herkes sarılmış yâriyle. Yağma yağmur, esme de deli rüzgar, yârim yoldadır.

Türkü Akşamı devam ediyor. TRT Türkü'desiniz sevgili türkü severler. Coşkun Gönül Taş söylüyor. Atımı bağladım nar ağacına, perçemim dolaştı gül ağacına.

Geldik bu akşam da birlikteliğimizin sonuna. Yarın akşam sizlerle aynı saatte tekrar buluşacağız elbette ki. Birlikteliğimizi sizler için sevgili dinleyicilerimiz İrem Çetinkol hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda ben Arzu Meli'ye yine güzel bir türküyle sizlere el sallıyor. Keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Ünal Sofuoğlu söyleyecek. Ben kemençe çalamam. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu yapımı Türkünün Yıldızları programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genç solistlerimizin seslendirdiği Bir Karacaoğlan türküsüyle selamladık bugün sizi. Vakit kaybetmeden program ekibi ve bu bölümün konuklarını da hatırlatarak türküler dinlemeye başlayalım dilerseniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif

0: Yıldırım, stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz Levent Kent. Ve bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Semra Algül Oflas ve Mustafa Kemal Şimşek'i ağırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Genç solistlerimiz Evrim Seven ve Hasan Acar da stüdyomuzda. Sağ sanatçılarımızı da hatırlatalım. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, Nefesli Sazlar'da Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Bas Gitar'da Mert Aslan ve Ritim Saz'da Suat Kuş. Biz yerimizi aldık sevgili dinleyiciler ve stüdyomuzdan sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz sizi. Yine yetişen nesle destek olmak üzere hoş geldiniz değerli ustalarımız stüdyomuza. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler Elif Hanım. Hoş bulduk.
0: Bu koltuğa ilk defa oturuyor olması hasebiyle sevgili Mustafa Kemal Şimşek'le başlamak istiyorum ben izninizle. Bu buluşmaya dair düşüncelerini sorarak başlayalım değerli ustamızın.
2: Öncelikle tabii ki onur duydum. Yıllarca bu stüdyoya amatör şeklinde başlayıp yıllar sonra sınavlarla işte o sınavları başarıyla geçip şu an bahsettiğiniz gibi usta sanatçılarımız pozisyonunda olmak benim için ayrı bir onur verici, gurur verici. Çok teşekkür ederim Elif Hanım.
0: Ama amatör ruhunu kaybetmeyen ustalar onlar sevgili dinleyiciler. Her zaman gençlerin yanındalar ve geçtikleri yollarda onlara tecrübeleriyle destek olmaya devam edecekler. Sevgili Semra Algül Oflas, bir önceki programda da buluştuğumuz genç solistleri sevgisiyle, muhabbetiyle sardı. Görüşmeyeli nasılsınız?
1: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum bu programa gelmekten gerçekten. Mustafa Kemal'in dediği gibi amatör yetişip de profesyonel olup usta sıfatına gelmek gerçekten çok keyifli. Darısı başınıza derim. Mutlaka gelin, mutlaka bu atmosferi hissedin isterim.
0: Onlar da geleceğin hocaları, ustaları olacaklar sevgili İnşallah. Dinleyiciler. Bugünün yıldızları, geleceğin ustaları olacaklar. Ve sevgili genç solistlerimiz, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sevgili Evrim'le başlayalım. Hoş geldin, nasılsın, ne düşünüyorsun, bu buluşmaya dair neler hissediyorsun sevgili Evrim?
4: Teşekkür ederim öncelikle, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz, sizinle olduk daha iyiyiz biz.
4: Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Davetiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir stüdyo ortamında çekime katılıyorum. Kayıt altındayız. Çok heyecanlı o yüzden. Mutluyum dediğim gibi diyecek bir şey bulamıyorum. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Çok tatlı bir heyecan yansıyor. Sevgili Evrim Seven'in de sesinden sevgili dinleyiciler ve bir hatırlatma. TRT stüdyolarına da ilk defa konuk oldu bugün genç solistlerimiz. Stüdyomuzu da ilk defa görenlerden. Değil mi sevgili Hasan Acar? Sen de hoş geldin. Nasılsın?
3: Hoş bulduk.
0: Heyecanlı mısın sen de Evrim gibi?
3: Evet ben de heyecanlıyım. Çok çünkü buradaki sanatçılar büyük hocalarımızla birlikte olmak bizim için de mutluluk verecek. Aynı zamanda. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler okuduk bu bölümde.
0: Okuyacağız. Sizin güzel sesinizle başladık. Daha güzel türküler de dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler siz göremiyorsunuz ama ben biraz anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir heyecan yansıyor.
3: Evet.
0: Hem dediğim gibi stüdyolarımızı da ilk defa ziyaret etmiş oldular. Hem de programımızın konuğu oldular. Ve bu güzel heyecan muhakkak türkülere de yansıyacaktır tahmin ediyoruz. Daha da güzelleşecek sizin bu güzel heyecanınızla dinleyeceğimiz türküler. Her zaman olduğu gibi bir hanımefendiyle ilk türkümüzü dinlemeye başlayalım dilerseniz. Sevgili Evrim Seven'i mikrofon başına alıyoruz. İlk türküsünü seslendirmek üzere.

0: Sevgili dinleyiciler, Evrim Seven'i dinledik. Aşık Kul Ahmet'ten Kahramanmaraş yöresinden alınan türküyü seslendirdi. Ve bu türküyü çalıp okudu sevgili dinleyiciler Evrim Seven. Çok da güzel bir sesle okudu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel hissettirdi bize türküyü ve türkü sesi diye bir şey varsa sevgili Evrim Seven'de onu da hissettik. Hem türkünün duygusunu hissettik. Çok keyifliydi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Bakalım sevgili ustalarımız neler söyleyecek?
2: Ağzına sağlık Evrimciğim. Bir kere senin artın çalıp söylemen. Gerçekten o çok büyük bir keyif. Bir de şunu söylüyorum. Güzel ses. Gerçekten. Ama ruha hitap eden ses farklı. Hani bir deriz ya, insanın bam teline dokunan ses. Onu ben sende hissettim canım benim. Yolun hep açık olsun inşallah.
1: Çok
2: bırakma ama. Sev.
0: Çalışmaya devam etsin. Evet. Sevdiği belli oldu ama, değil mi?
2: Tabii ki.
0: Böyle türkünün duygusunun bize bu kadar net geçişi zaten çok sevdiği, türküleri sevdiğini gösteriyor gibi geldi bana. Bir de sanki sesinde daha da güçlü de bir performansı da arkada saklıyormuş
2: evet,
0: gibi bir
2: evet.
0: his geldi. Doğru
2: onu
0: mudur?
2: Dedim. Evet, yani si'den okumuş. Do'dan da çok rahat okursun, do diyezden de çok rahat okursun. Çünkü o performans var sende, o güç var. Fakat burada herhalde ilk kez çıkıyorsun ya. O yüzden heyecanlandın, heyecandan sesin belki çıkmaz diye mi düşündün? Hiç alakası yok, gümbür gümbür okursun.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, sevgili Evrim Seven de, sevgili Hasan Acar da radyo evimizin kapısından bugün ilk defa girmişler. Onun heyecanını da barındırıyorlar. Bu stüdyonun heyecanı dışında elbette türkülerini ve performanslarını bu şekilde değerlendiriyor zaten ustalarımız. Radyomuzun da çok değerli çalıp okuyan ustalarından birini ağırlıyoruz bugün, Mustafa Kemal Şimşek. Sevgili Evrim Seven de türküsünü çaldı okudu. Ki bu bir solist için çok büyük bir artı,
2: avantaj.
0: Aynı zamanda da bir zorluktur değil mi çalıp okuyabilmek? Nasıl buldunuz bağlamaya hakimiyetiyle ilgili de bugün Mustafa Kemal Şimşek fikirlerini paylaşabilir, bizi yönlendirebilir diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle Semra'nın söylediği gibi çalıp okumak ayrı bir avantaj. Yıllarca ben de kendime yetecek kadar çaldım diyelim. Çünkü yöre itibariyle Bozdak Kırıkhava okuyorum. Kendime yetecek kadar açışlarda eşlik ettim.
0: Evet, kendisine yetecek kadar
2: evet,
0: sevgili dinleyiciler.
2: Evet.
0: Biz dinlemiyoruz, kendisine yetecek kadar.
3: Ama Evrim kardeşim maşallah, yani gerçekten dolu dolu, bağlama da çok güzel. Ses de tam üzerine oturdu. Az önceki o bahsettiğiniz olay, evet o ruh var. Hatta yarım ses, bir ses daha dikten de onu okuyabilirdin. Genelde evet stüdyoya girince bir ya işte okuyabilir miyim, çıkabilir miyim, sese basabilir miyim endişesi oluyor. O da çok normal. Ben ilk gençlik korosuyla başladığımda işte karşımda o jüri, Özay Gönlümler, Erkan Sürmenler, Yaşar Aydaşlar, Serbülent Yasunlar. Aman Allah'ım, bacaklarım titredi. Yani okudum mu okumadım mı onu bile bilmiyorum. Ama evet bir şey vermişim, o ruhu vermişim. Evet hocalarım sen bir daha gel dediler. Gençlik korosuyla devam ettim. Gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok da başarılı buldum Evrim.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Bağlaman da ona keza gerçekten çok başarılı. Güzel.
1: Teşekkür ederim.
3: Yani keyif aldım. Vallahi çok beğendim. Bağlamanı da sesini de.
1: Teşekkür ederim.
3: Tebrik ederim.
2: Bağlama çalmak bir kere solist olan kişinin heyecanını alıyor bence. Daha rahat okumasına sebep oluyor. Evet. Çünkü ayakta,
3: kesinlikle.
2: Ayakta okuduğun zaman mikrofonun başında bazen heyecanını kontrol edemeyebiliyorsun. Hani notayı tutarken bile elinin titrediğini hissediyorsun. Ama bağlama çalınca bir enstrümanda kendine o rahatlığı veriyorsun. Çünkü enstrümanda eğer bir yerde bir nefeste bir sıkıntı yaşıyorsan orada kendine bir akor basıyorsun, kendini rahatlatıyorsun. Gerçekten ciddi anlamda bir artı.
1: Evet.
3: Çalıp okuyan kişilerde beyin aynen. bölündüğü için onu dengeleyebiliyor
2: evet,
3: kendisi.
2: Yani güzel bir şey. Yani enstrümana da sesin kadar kıymet ver.
0: Evet.
2: Çok önemli.
0: Sevgili Evrim, senin sayende değerli ustalarımız da buradan geçen yıllarını, o yıllardaki anılarını da hatırlıyorlar ve bizimle paylaşıyorlar. Sizin yolculuğunuzun şahidi olmak onlara kendi yolculuklarını hatırlatıyor.
2: Kesinlikle.
0: Biz de bundan keyif alıyoruz. Sana da ne güzel yorumlar yaptılar. Sen ne güzel geçtin ilk adımı, değil mi? Rahatladın biraz daha.
1: Biraz
0: ne
1: daha.
0: Güzel. Sevgili Hasan Acar'ı da rahatlatalım ve ilk türküsü için mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Hasan Acar'ı dinledik. Tercan ellerinden gelen bir güzel diye başlayan söz müziği Aşık Davut Sulari'ye ait türküyü seslendirdi. Siz ne güzel geldiniz öyle. Ne güzel türküler seçmişsiniz. Size nasıl yakışmış.
1: Sağ ol
0: Ne
1: hocam.
0: güzel bir türkü sesiydi bu da. Tok,
2: Evet, çok
0: rahat,
2: güzeldi. Çok
0: kendinden
2: keyifli bir sesti.
0: emin.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: heyecan mikrofon başına geçince bambaşka bir şeye dönüşüyor sevgili dinleyiciler. Her zaman söylüyorum. Sohbet ederken diyorum ki galiba nefes almayı unutacaklar. Ama mikrofon başına geçince kanatlanıyorlar. Maşallah ikinize de sevgili Hasan çok güzeldi. Ağzına yüreğine
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, teşekkür ederim.
0: Ayrıca bu çok az duyduğumuz türkülerden
2: Evet,
0: biriydi.
2: evet, evet.
0: Davut
2: Sabahat abla
0: Sulari'nin
2: genellikle
0: saklı
2: okurdu. Sabahat.
0: hazinelerinden değil mi?
2: Evet,
0: Evet, çok
2: kesinlikle.
0: da güzel yakışmıştı
1: Sebahat
0: sesine.
1: Akkilaz, Serpil
2: Sağ olun.
1: Sarı
2: Evet, onlar
1: onlardan
2: okurdu. Onların
1: dinlediğimize
2: böyle
1: söyle.
2: ses tınısı zaten hani yorumu falan. Ama çok beğendim Hasan sen de. Hasan konuşma sesinde heyecanlı bir çocuk. Fakat mikrofon başında o heyecanı bir kenara bırakabiliyorsun, sesine yansımıyor. Çok büyük keyif aldım seni dinlemekten.
1: Sağ olun.
0: Evet sevgili Hasan'dan çok kendinden emin bir ses geldi. Aynı zamanda duygusu da çok geçti
2: Evet,
0: türkünün.
2: kesinlikle.
0: Değil mi sevgili Mustafa Kemal Şimşek? Siz ne dersiniz? Nasıl duydunuz Hasan Acar'ı?
3: Şimdi icrası zor bir eser. Yani hani o triller ona rağmen genç yaşıyla evet gayet düzgün okudu ve işte hep aynı yerlerde seyrettiği için biraz daha yorucu,
0: Yorucu.
3: sesi de yoran bir eser
0: Öyle mi?
3: aslında.
0: Evet.
3: Evet. Ve onlara rağmen aynı seviyede kaldı. Entonasyon
2: Evet,
3: güzeldi
2: yok.
3: yani. Gayet keyifli
2: Evet.
3: okudu, gayet güzel okudu. Renkli de bir sesi var Hasan kardeşim.
0: İkisinin sesinde de böyle türkülerin tam duygusunu hissettiğimiz bir
2: Orijinal türkü,
0: evet.
2: türkü
0: renk
2: sesi
0: var.
2: zaten.
0: Evet,
2: Evet,
0: evet.
2: orijinal
0: Çok
2: türkü
0: güzel.
2: sesi.
0: O zaman sevgili Hasan Acar da mutlu oldu değil mi?
1: Evet.
0: Rahatladık mı
1: Evet,
0: biraz daha?
1: rahatladım.
0: Ben çok seviniyorum. Her türküde de zaten yükseliyorsunuz. Peki biraz da sohbet edelim o zaman. Artık daha rahatız değil mi? Birkaç kelimeden daha fazlasını konuşabiliriz. Türkülerle nasıl buluştuk? Biraz tanıyalım sizi. Şu an neler

0: Sevgili dinleyiciler, Evrim Seven'i dinledik. Ali Ekber Çiçek'in derlediği, Erzincan yöresinden derlediği çok da sevilen türküyü seslendirdi. İkinci türküsüydü Evrim Seven'in. Ağzına yüreğine sağlık. Yine çalıp okudu sevgili dinleyiciler. Ve yine çok güzel bir duyguyla yansıdı bize türkü. Şunu sormak istiyorum Evrim Seven'e, ustalara geçmeden önce. Kaynak isimleri dinliyor musun Evrim? Sen şimdi bir de çalıp okuyorsun. Elbette çok önemli bir geleneğin son kuşağısın. Ali Ekber Çiçek gibi, Davut Suları gibi çalıp okuyan kaynak isimlerle besleniyor musun?
1: Evet, dinliyorum.
0: Ağzına sağlık. Bir kere türküdeki bütün sözleri çok temiz ifade etti, değil mi? Sevgili
1: zaten
0: Semra Algüloflas, ne diyeceksiniz?
1: Muhabbet edelim türküsü Ali Ekber Çiçek'in. Bir rahatsızlık geçirmişti vefat etmeden bir hafta önce. Bir konser düzenlendi adına. Sahneye çıktı, bağlamasını aldı. Bunu okudu. Son türküsüdür bu. Yani sahnede icra ettiği de son türküdür. Bir de sen o kadar zengin bir yörenin çocuğusun ki. Yani Sivas gerçekten bu konuda çok zengin. Erzincan, Sivas, istediğin kaynaktan istediğin şeyi rahatlıkla okuyabilirsin. Çünkü sesin, sonra çaldığın enstrümanın buna çok yatkın. Ya öyle düşüneceksin. Sen gerçekten müthiş zengin bir yörenin çocuğusun. Her türlü imkanından faydalanabilirsin. Ali Ekber Çiçek de bunlardan biri. Rahmetli Turan Engin. Ay, yolumuz kesişti. Aynı konserlerde görev yaptık. Çok önemli üstadlardı. Yörenin dışına çıkmana gerek yok. Gerçekten yören çok zengin.
0: O zenginliği Evrim Seven'de hissediyoruz zaten sevgili dinleyiciler. O yüzden soruyoruz, kaynağa yöneliyor mu diye özellikle soruyoruz. Bu arada anladığım kadarıyla provalarda Semra Algüloflas'la sohbet edilmiş. Çünkü biz sevgili Evrim'e nereli olduğunu sormamıştık henüz.
1: Evet.
0: Sivaslı mı Sivas. Sevgili Evrim? Ne güzel. O geleneğin etkisi, zenginliği sevgili Evrim'de görülüyor. Çok zengin, türkülü bir diyar.
1: Evet, gerçekten evet. Türkülü bir diyar yani.
0: Erzincan'da zaten komşu. Sivas'ın bütün etrafı da öyle. Türküler açısından
1: evet,
0: çok zengin.
1: Evet, çok zengin.
0: Dönelim diğer ustamıza, sevgili Mustafa Kemal Şimşek'e. Bu sefer nasıl buldu, nasıl duydu Evrim Seven'i?
2: Bağlaması da zaten çok sağlam Evrim'in. Yani kendine has işte o tavrıyla, yorumuyla söyledi. Çok keyifli geldi, çok güzel geldi. Sıfır entonasyon duydum ben. Çok güzeldi.
0: Ne güzel yorumlar aldın yine ustalardan sevgili Evrim. Seni biraz daha da rahatlamış görüyorum yine. Dilersen bu rahatlığı değerlendirelim, biraz sohbet edelim. Seni de tanıyalım. Sivaslısın zaten, Sivas'ta türkülerle buluşmamak çok zordur ama
1: evet.
0: Sen de buluşmuşsun, ailede de var mıydı? Bağlama çalmaya ne zaman başladın?
1: Sivaslıyım aslen. Ben bağlama çalmaya 9 yaşında başladım. 9 yaşında Erdal Erzincan müzik kursunda başladım ilk.
0: Ne güzel.
1: Evet, Erdal
0: bir
1: Hoca'ya
0: ustayla buluşmuş.
1: Selam olsun. Evet, buradan selam olsun. Erdal Hoca benim yıllarca dersime girdi. 6

0: 7 yıl boyunca onunla
1: Çok
0: eğitim gördüm.
1: güzel.
0: İlkokul dönemi vesaire. Ondan sonra lisede Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Oradan sonra da buraya geldim. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümünde bağlama okuyorum. Bu şekilde.
1: Evet.
2: Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Alet işler el övünür diye bir
3: evet.
2: tabir vardır. Bağlamaya bakıyorum buradan. Gerçekten bağlaması da hatıra değer bir ustadan. Ayhan Usta'ya da selam olsun buradan. Es geçemedim.
0: Evet.
2: Selam göndermek istedim. Maşallah çok yumuşaktır bağlamaları. Sen de çok yumuşak naif çalıyorsun zaten. Dikkatimi çekti. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Yolun açık, yıldızın parlak olsun. Sevgili Evrim, ne güzel gençlerle buluşuyoruz. Türküler ne güzel gençleri tutuyor. Her zaman söylüyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Hasan Acar'ı da fazla bekletmeyelim ve ikinci türküsü için mikrofon başına alalım.

0: Sevgili dinleyiciler, Hasan Acar'ı dinledik. Yıldız çeşitlemelerinden biriydi. Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküydü bu. Repertuarımızda oldukça fazla yıldız türküsü vardır. Sevgili Hasan, koltuğunda otururken de gayet sakin, sessiz, kendinden emin bir duruşun var. Mikrofon başına geçince de bambaşka bir emin duruş geliyor sana, türkülerle birleşen.
1: Sağ olun.
0: Çok keyifli bir duruşun vardı, Türkiye'ye de yansıdı. Yine çok güzel seslendirdin, ağzına
1: Teşekkürler
0: yüreğine
1: hocam, sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Sevgili Semra Algüloflu, siz nasıl duydunuz? Gerçi gözünüzü kapattınız, keyifle dinlediniz,
2: Evet.
0: gördüm ben sağdan sağdan.
2: Namelerini çok beğendim. Gırtlağını falan çok beğendim. Sakin okuyuşunu da sevdim mesela. Bir de yormayan sesler seviyorum. Her zaman onu söylüyorum. Yani ses çok dik olabilir, çok nüanslı olabilir türkü ama yorulmadan böyle naif bir şekilde yorumlanan türkü her zaman beni etkiliyor. Gayet güzel okudun. Bir kere tonun çok güzel. Sesinin tonu, o okuyuşun. Evet, buranın bir atmosferinde büyük bir heyecan var. Çünkü ilk kez geliyorsun, ilk kez stüdyodasın. Ustanla ilk kez karşılaşıyorsun. Onun
1: Evet.
2: bir tedirginliği de oluyor maalesef. Çünkü biz de senelerce ustalarımızın karşısında bayılacak gibi türküler okuduk. Ama okuduk yani. Aynı o hesap şimdi seninkisi de. Heyecanlısın, görüntüde heyecanlı duruyorsun ama türküne hiç yansıtmıyorsun. Güzel güzel namelerle bu türküyü bize işliyorsun. Böyle devam edeceksin.
1: Sağ olun hocam, teşekkür ederim.
0: Sevgili Hasan, biz heyecanlı heyecanlı diyoruz ama belki mizacı böyledir. Normalde de bu kadar sakin misin?
1: Yani değilim, çok sakin değilim ama çok da böyle neşeli de değilim, orta, normal yani.
0: Türkülerde de zaten böyle tok oturaklı bir ton
2: Dingin,
0: yansıyor.
2: evet.
0: Aradaki o nameler çok keyifliydi. Mustafa Kemal Şimşek ne diyecek bakalım?
3: Evet, Hasan kardeşim kendine has yorumuyla okudu. Çok icrası da kolay olan bir eser değildir aslında. O bir iki yerde işte kendi nüansını yaptı. O kendine has
0: Evet.
3: aslında yorumu. Kalıbı bozmadan çok düzgün okudu. Çok keyifliydi. Tebrik ederim
1: Sağ olun
3: kardeşim.
1: hocam.
3: Maşallah.
0: Sen kimden dinledin bu türküyü?
1: Ben aslen bunu Bircan Pulukçuoğlu
2: O tam kaynaktan.
0: Tam
1: hocamızdan
0: kaynaktan
1: geçtim.
0: dinlemişsin. Evet.
1: Onun yaptığı o triller
2: Triller.
1: de vardı. Sadece bir iki yerde kendim bir şeyler katmak istedim.
0: Çok da güzel yansımış sesine. Tebrik
3: Gayet
0: ediyoruz.
3: keyifli oldu.
0: Peki okul devam ediyor sevgili Hasan. Geleceğe dair planlar da vardır değil mi şimdi? Ufak ufak da böyle okulun da sonu gözükünce neler planlıyorsun? Hayaller nasıl uçuşuyor?
1: Tabii ki hayalimizde biz gençlerin de sizler gibi büyük sanatçı olmak istiyoruz yani. Tabii önümüze engeller de çıkacak. Şu anda
0: Sahnelerde devam etmeyi planlıyorsun yani.
1: evet,
0: Evet.
1: amacımız o. Yani benim
0: Akademiyle
1: amacım o.
0: ilgili bir plan var mı?
1: Akademi de düşünüyorum. Yani bakalım hayırlısı. Önümüze ne çıkacak?
2: İsterim sizin gibi gençlerin de en doğru şekilde türküleri okuyarak buralarda görmek.
3: Kesinlikle bu bir
2: Mutlaka evet, bayrak.
3: bayrak
2: Ben size,
3: teslimi
2: siz
3: yani.
2: başkasına örnek olacaksınız. Yani böyle devam etmenizi çok istiyorum. Bırakmamanızı istiyorum. Türküleri sevmenizi istiyorum. TRT çok büyük bir okul. Gerçekten çok önemli bir kurum burası.
0: Evet.
2: Allah Muzaffer Sarı Sözen Hoca'dan razı olsun. Yani Yurttan Sesler gibi bir topluluğu kurmuş ve biz de gençlere bunu tavsiye ediyoruz.
3: Bizler
2: Doğru,
3: kültür
2: dürüst,
3: elçisiyiz.
2: evet.
3: Kesinlikle sizin gibi taze kanlara ihtiyaç var zaten.
2: Kesinlikle
3: Günü gelen
2: yani.
3: o bayrağı teslim
0: Evet.
3: edecek ve yerine
2: Bekliyoruz
3: gençler
2: yani
3: gelecek.
2: biz de.
3: Onlar da günü
1: İnşallah hocam.
3: geldiğinde daha sonraki
0: Bizim
3: döneme teslim
0: programımız da bunun
1: edeceğiz.
0: bir aşaması zaten. O
3: Evet.
0: yüzden siz değerli tecrübeli sanatçılarımızla yıldızı parlasın dilediğimiz genç solistlerimizi buluşturuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Semra Algül Oflas'ın da Mustafa Kemal Şimşek'in de güzel dileklerini

katılıyoruz. Ve bu dileklerle beslediğimiz genç solistlerimizi mikrofon başına bir kere daha alalım. Sırayı Evrim Seven alıyor sevgili dinleyiciler. Üçüncü türküsünü seslendirmek üzere sevgili Evrim Seven'i hem bağlamasının hem mikrofonun başına alıyoruz bir kere daha.

0: Sevgili dinleyiciler, yine Ali Ekber Çiçek'ten, Erzincan yöresinden alınan türküde dinledik. Evrim Seven'i bir kere daha çalıp okudu sevgili dinleyiciler. Yine sesine çok yakışmıştı, gönlümüzü de yakaladı. Evet, ancak böyle sakin bir yere kaçarmış gibi bir his geliyor bana sevgili Evrim Seven'i dinlerken. Sanki çok daha tehlikeli yokuşlara çıkabilirmiş ama belki biraz ürkeklikle sakin bir noktayı seçiyormuş gibi profesyonel olmayan bir görüşüm var benim. Bakalım profesyonel olanlar ne diyecek?
1: Çok doğru söylüyorsun, çünkü belki buranın atmosferinden dolayı, hani hep bütün türkülerini gördüm ben listende, C seçmişsin. Fakat sen bence C'den daha dikleri rahatlıkla okuyabilirsin. O potansiyel var diye düşünüyorum sende. Ben de şey dedim, herhalde sazın akordunu değiştirmemek için C okuyorsun. Değiştirebilirsin. Bundan sonra lütfen do ve do diyez. Gerçekten çok keyifli olur sende.
0: Sesini daha mı parlatır?
1: Tabii, daha parlatır. Yorumu daha böyle şey olur. Can yakar. Şimdi pes sadece gerçekten dingin ve sakin bir ses, biliyorsun si. Ama do ve do diyez sende dehşet bir parlaklık yapar ve gerçekten ruha dokunur. Daha çok dokunur. Bir dene isterim.
0: Evet. Bakalım Mustafa Kemal Şimşek ne diyecek? Siz nasıl duydunuz 3. türküsünde Evrim Seven'i?
2: Çok keyifli duydum, çok güzel duydum. Zaten bağlamasını da çok beğenmiştim. Evet, do, do diyez, hatta re'den bile okur Evrim bu türküleri, bu eserleri. Çok geniş aralıklı eserler değil. Ancak asıl ustalık da zaten hani o anki pozisyon neyse si. Evet, si'de de çok düzgün okudu.
0: Evet.
2: Yani do, do, diyez, re'de de çok evet düzgün okuyacağına eminim. Ama mevcut pozisyon buysa bunu da çok düzgün okudu. Asıl ustalık da aslında orada. Tebrik ediyorum yani. Teşekkür gayet ederim. Keyifliydi. Evet. Gayet güzeldi.
0: Soralım sevgili Evrim. Si'de okumayı tercih etmenin sebebi?

0: Bir
1: Daha
0: nedir?
1: rahat olması ya herhalde. Daha rahat hissettiğim için aslında hepsinden okuyorum.
2: Evet, bir de buranın atmosferi dediğim gibi
1: Evet.
2: biraz daha hani ilk kez geliyorsun, nasıl bir yorum alacaksın, onun da bir endişesi olmuş olabilir.
3: Riske atmama
2: Evet,
3: amaçlı.
2: riske,
3: Tabii bir
2: evet,
3: yarım sesli
2: risk
3: işte
2: etmemek.
3: birisine
2: Evet.
3: yakın.
2: En büyük rahatlığın bağlama olması lazım. Hani dedim ya sana, dik bile okusan oynayansı kendine göre bağlamanla işleyebilirsin. En büyük artın bu aslında.
3: Tabii onu mutlaka deneyecektir. O seslerden de bakacaktır. Çünkü gerçekten dar aralıklı eserler bunlar. Çok
2: Evet.
3: başarılı olacaktır. Ama işte si çekmiş ve si'de de çok
2: Evet,
3: güzel,
2: çok
3: keyifli bir
2: güzeldi. Ay, evet,
3: morolu
2: çok güzel.
3: verdi.
2: Güzelliğine söyleyecek sözümüz yok. Harikaydı.
1: Teşekkür
3: Helal
2: ederim.
3: olsun. Yani evet.
0: Belki ustalığa doğru yol alırken daha yolları çok da uzun. Sevgili Evrim, kaç yaşındasın
1: Ben
0: sen?
1: 23 yaşındayım.
0: Daha çok gençsin elbette. Yol daha çok uzun ve yol üstünde daha çok türküler icra edeceksin. Daha çok tonlarda deneyeceksin. Kendini keşfedeceksin. Zaten sen bağlamada da inşallah parlak bir geleceğe doğru bakıyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Ama bir soralım, senin gelecekle ilgili planların var mı? Nedir?
1: Ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Daha çok akademide ilerlemek istiyorum aslında. Ya tabii ki onun haricinde yine böyle sahnelerde de olmak istiyorum. Ama asıl hedefim akademik anlamda biraz daha ilerlemek.
0: Sen de seni yetiştiren o buluştuğun değerli ustalar gibi yeni nesiller mi yetiştirmek
1: Aslında
0: istiyorsun?
1: yeni nesiller yetiştirmek
0: Öğretmen
1: istiyorum.
0: olmak
2: Evet.
0: istiyorsun.
2: Evet,
0: Evet,
2: özel
0: çok
2: olan taraf
0: güzel.
2: o.
0: Senin coğrafyanda çok değerli bir usta daha var. Aşık Veysel.
2: Evet, tabii.
0: Yeni nesiller yetiştiren ustalardan biridir. Allah rahmet eylesin. Onu da dinler misin
1: Evet,
0: çokça?
1: dinlerim.
0: Aşık Veysel türküleri de söylüyorsun o
1: Evet.
0: zaman. Ne güzel. Belki bir dahaki sefere o türkülerle de ağırlarız seni. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili
3: Gönlüne sağlık.
0: Hasan'a da dönelim son türküsü için. Onu da bir kere daha mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler. Hasan Acar'ı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Yavuz Top'un Gaziantep yöresinden Hasan Hüseyin'den derlediği ve sözleri Kul Himmet'e ait olan bir sözü Bin Hikmet deyişlerimizden birini genç solistimiz Hasan Acar'dan dinledik. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür
0: ederim. Ne güzel bir rengi var sesinin. Türkülerde o sesi duymak çok keyif veriyor insana. Değerli ustamız Mustafa Kemal Şimşek'le başlayalım. O nasıl duydu türküde Hasan Acar'ı?
2: Gayet keyifliydi. Şimdi Hasan konuşur gibi okuyor türküyü. Yani çok rahat, kendinden emin. Daha geniş aralıklı eserlere de bir göz atmasını tavsiye ederim. Mesela Orta Anadolu, Silifke gibi.
3: Evet,
2: bu işte çok gırtlak gerektiren eserlerde çok başarılı olacaktır eminim. Çok keyif aldım ben. Çok güzel bir eserdi. Çok güzel yorumladı.
1: Sağ olun hocam.
2: Gönlüne sağlık kardeşim.
0: Başka yörelerden de muhakkak türkü okuyordur. Okuyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani genelde Orta Anadolu'dan da okuyorum. Bozlaklar olsun.
2: Aa, şimdi
0: ya,
2: çok merak
0: bir bozlak
2: ettim
0: dinlemek
2: bozlak
0: isterdik
2: deyince.
0: Değil mi? Tamam, o zaman alacağımız olsun.
1: İnşallah.
0: Evet. Bakalım sevgili Semra.

0: Emre Agüloflas ne diyecek? Nasıl
1: Şimdi
0: duydu Hasan Acar'ı?
1: Ben Gafil Gezme Şaşkın'ın saz girince zaten bu türkünün bende çok,
2: çok
1: derin bir
2: evet
1: derin bir izi var. Yakın zamanda babamı kaybettim. Ben son bir haftasında en çok söylediği sözdü biliyor musun? Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda. Ya senden dinlemek gerçekten beni çok etkiledi. Çok büyük keyif aldım. Çok duygulandım. Evet, gözyaşıma hakim olamadım. Hem yorumundan çok etkilendim. Hem de zaten türkünün sözleri beni biraz daha derinden etkiliyor. O da babacığımın son dönem çok dile getirdiği sözler olduğu için. Ağzına yüreğine sağlık.
3: Sağ olun.
1: Çok büyük keyif aldım. İyi ki gelmişim gerçekten. Sanatçılık böyle bir şey ama. Duygunun her türlüsünü aynı anda yaşayabilir. Nüans, bir daha dünyaya gelsem gene sesimin güzel olmasını, gene türkü söylemek isterim.
0: Çünkü gerçekten benim ruhum, sesi güzel sevgili dinleyiciler.
1: Ruhum sesle, güzel sesle dinleniyor. Müzikle dinleniyor. Gerçekten farklı bir şey müzikle uğraşmak. Duyguyu daha yoğun yaşıyoruz. Biraz daha fazla yaşıyoruz, evet, diğer insanlara göre.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizin ömrünüz uzun olsun. Babacınıza da Allah'tan
1: amin,
0: rahmet dileriz. Semra Algül Oflas. Gerçekten iyi ki türkülerle buluşmuş. Onun sesinden türküler dinlemek de her zaman çok büyük bir zevktir sevgili dinleyiciler. İyi ki biz de bu güzel gençlerle buluştuk. Onların sesinden türkü dinlemekten de çok keyif aldık. Sevgili dinleyiciler, ben programın başında genelde genç solistlerimize sorarım. Nasılsınız, bu yolculukla ilgili ne düşünüyorsunuz diye, ama bugün sevgili Evrim ve sevgili Hasan o kadar sessiz, sakin sürdürdüler ki bu buluşmayı, yolculuğu. Sonda da bir sormak istiyorum. Genelde buraya gelen genç arkadaşlar çok keyif aldıklarını, bu heyecanla da çok mutlu olduklarını söylerler, ama onlar söylemese de ben gençler çok mutlu oluyor diye ifade ediyorum belki arada. Bu sefer kendilerine sormak istiyorum. Nasıldı sizin için? Keyif aldınız mı?
3: Evet.
0: Mutlu oldunuz mu bu buluşmadan?
3: Keyif aldık. Ben ilk olmasına rağmen, ilk olan hep heyecanlı oluyor.
0: Evet.
3: Heyecanlı ve güzeldi yani.
0: Bu heyecandan da mutlu oldun o zaman.
3: Evet.
0: Ne güzel sevgili Hasan Acar, mutlu olmuş. Sevgili Evrim, sen ne diyeceksin?
4: Çok keyifliydi, çok heyecanlıydı. Çok mutlu oldum gerçekten. Tekrardan teşekkür ediyorum davetiniz için. Her şey çok güzeldi.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bizim için bir zevkti, zevk ettik türkülerle. Tekrar buluşalım, yıldızınız parlak olsun, yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
0: Ve değerli ustalarımız, size de çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
0: sevginizle,
1: ederiz,
0: muhabbetinizle, onur ustalığınızla sardınız.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
2: genç
1: ederiz,
2: kardeşlerimizin gerçekten yolları, bahtları açık olsun. Allah gönüllerine göre versin inşallah.
0: Ve sevgili dinleyiciler, bir türkünün yıldızlarının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Tolga Önbaş hazırladı. Ton masterimiz sevgili Levent Kent. Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları Semra Algül Oflas ve Mustafa Kemal Şimşek'i ağırladık. Türk Halk Müziği'nde yetişen genç solistlerimiz türküler dinlettiler bize. Evrim Seven ve Hasan Acar. Ve değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem, May Balaban'da Mikail Geçer, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş bizimleydi. Ellerine kollarına sağlık değerli saz sanatçılarımızın da. Veda türkümüzü de genç solistlerimiz Evrim Seven ve Hasan Acar birlikte seslendirecekler. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkevi programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşlarımız sırası ile şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş.
0: Evet, bu güzel anonstan sonra bir çarşamba akşamından bütün Türkiye'ye kocaman sevgiler, selamlar olsun. Yine Türkiye evinde buluştuk ve bu akşam da yine birbirinden güzel türkülerle bütün dinleyenlerimizin karşısındayız. Merhaba evet. Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Hoş geldik.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün yine programımızda iki Cemil arkadaşımız bizlerle birlikte. Açıkçası ben çok mutlu oldum.
1: Tam da aralarındasın şu an baktığımız zaman.
0: Değil
1: Özgür.
0: Mi? Evet. Yani bir dilekte bulunabilirim o zaman. İlerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Taha'mız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan
1: evet.
0: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat çocuk damat
1: evet.
0: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan
1: evet.
0: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
1: Çocukluk sitem. Oyunu değil
0: çocukluk
1: mi?
0: Çocukluk oyunu dönemlerdeki. Biraz sitem var. Biraz çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade Çankırı türküsü.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
1: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok
0: evet,
1: teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak
1: evet,
0: vallahi kısık kısık
1: bir de sen
0: ettin.
1: Böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor.
0: Evet.
1: Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım. Aslında kırklar üzerinden doğar sabah yıldız.
0: Seher yıldızı.
1: Seher yıldızı.
0: Allah Allah.
1: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani
1: yani neyin sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba.
0: Dönem dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani
1: evet.
0: Hani Kürdi ise ya çok severim.
1: Evet.
0: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama
1: evet.
0: Bazen Hicaz da çok etkiler.
1: Çok.
0: Genel olarak öyledir ama dönem dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da
1: canım,
0: bilmiyorum.
1: Evet,
0: eşlik
1: evet.
0: Etme gereği duydum.
1: Canım benim
0: İçimden
1: çok iyi
0: geldi.
1: Yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım ben mutlu oluyorum.
0: Ta gençlik korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım çünkü.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Ay ne güzel ya.
0: Yani.
1: Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
0: Eyvallah.
1: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Ne,
0: evet.
1: Neyi seslendireceğiz Mustafa'cığım?
0: Özgürcüğüm manevi duyguların bol yaşandığı şu günlerde o duygularla hemhaliz. Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
1: Tamam.
0: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
1: Hı-hı.
0: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yüce evet. Dağ başına kurdum arılık.
1: Evet.
0: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firari firari
1: ya,
0: olsa da dinlesek diye.
1: Senden.
0: Ardından da onu okumaya çalışacağım.
1: Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Evet, herkesin ellerine, senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım. Yine çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de eşlik etmeden duramadım mesela bu
1: Şimdi
0: kez de.
1: aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun.
0: Ya.
1: Namıder dedeyle uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca
1: Aynen olunca
0: Ferhat
1: yani
0: abi de ister
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: geliyor. Ben de öyle
0: Değil
1: hissediyorum,
0: mi
1: öyle
0: ya?
1: okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğimize
0: Ya
1: sağlık
0: öyle öyle
1: hocam.
0: ustalar
1: Üstatların hepsine
0: var
1: sağ
0: ki
1: olsunlar.
0: Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de
0: Evet.
1: işte uzun hava türünde çalınıp
0: Evet.
1: okunmasında Musa Hoca artık gerçekten temel direk, köşe taşı
0: Gerçekten
1: da değil,
0: öyle.
1: temel direklerden yani.
0: Evet.
1: Ve bundan sonraki, senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini de
0: Ya.
1: okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir
0: Öyle öyle halk ozanları var ki ben
1: keyif
0: onları
1: alacağız.
0: şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah
0: Yaşayan
1: sağlık,
0: efsane değil mi?
1: sıhhat,
0: Canım
1: selamet
0: benim.
1: versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz Özgürcüğüm?
0: Şimdi efendim,
1: Nereye gidiyoruz?
0: dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, Yüce Dağ başında bir ulu çınar, arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçtik.
1: Ya evet, işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini, aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Rehbi Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet sevgili Mustafa'cığım. Evet sümani ağzı dediğimizde bir ağız var değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim döndüğünce
0: Ağzına
1: okumaya
0: sağlık canım benim. Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duaz imamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok.
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat Erdem
0: Ferhat
1: abim
0: abimize de evet.
1: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümanından büyülendik, o çıkan seslerden çok keyif aldım. Gerçekten çok
0: Albüm
1: güzel
0: gibi
1: oldu.
0: geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum. Senin
1: Kesinlikle o
0: sesinden
1: olayın
0: de.
1: aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
0: Evet.
1: çaldık, söyledik
0: Evet.
1: bunları. Sıfır provayla ben çıktım
0: Evet.
1: biliyorsun. Yani hani o evet.

0: anlayabiliyoruz yani. Ona değil göre mi? Geliyor değil zaten mi? Ezgiler değil dökülüyor.
1: İyi ki varsın.
0: Gönlüne sağlık, abicim. Yüreğine sağlık, canım nefesine benim. Sağlık üstadım.
1: Canım eyvallah. Benim.
0: Orta telin akordu da gider gibi oldu sağ olsun.
1: Bir ara sen öyle
0: Cemil
1: bir...
0: kardeşim de yetişti.
1: Evet. Canım benim ya. Herkes tetikte değil mi?
0: Sağ olsun yani provasız bunlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. Gönlüne evet. Sağlık.
1: Şimdi tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun o yıllarda. Öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Değil mi Ferhat abicim? Sen de başını sallıyorsun. Gerizler başında böyle bir hikaye aslında. Gerizler başından hoplayamadım. Döküldü cephanerim, toplayamadım. Hem oralara da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir dinleyelim eyvallah. Bakalım nasıl olacak ama biz provamızı sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de sonrasında devam edeyim. Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu.
1: Vallahi
0: oradan süper. Oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür
0: evet, süremizin
1: ederim.
0: De sonuna
1: Özgürcüğüm,
0: geldik.
1: Sinancığım. Çok
0: hatta
1: teşekkürler.
0: Çok kısa bir süre.

0: Biz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen. Mustafa'cığım.
0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyosu ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıta da yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek. Evet.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit Mübadeli Müveddet Önşan'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Müveddet Hanım'ın baba tarafı ailesinin Girit'in Kandiye kentinin Tefeli köyünde hayvanları, zeytinlikleri, bağları vardır. Babasının dedesi ticaretle ilgilenir. Anadolu'ya, İstanbul'a zeytinyağı, zeytin ve zeytin fidanlarını gemiyle taşırlar. O yüzden adı İstanbullu Ali, yani Polit Ali kalır. Aile mübadele antlaşmasıyla Bodrum'a iskar edilir. Türkiye'ye babaannesi, dedesi, babası, amcaları Mustafa ve Mehmet olmak üzere 5 kişi gelir. Fidan halası Türkiye'de dünyaya gelir. Girit'te her çeşit hayvanları vardır, en çok da keçi. Giritliler daha çok keçi besler diyerek özetimizi yaptıktan sonra "Ah keçi gelmiş oğlağın ister" isimli türküyü sanatçımız Özgür Eren'den dinleyelim.

Müveddet Hanım'ın babaannesi artık arazisini gezip tarlaları kontrol edemez. Çünkü çeteler her yeri yakıp yıkmaya başlamıştır. Birkaç kişiyi de öldürürler. Can güvenliği kalmamıştır. Bektaşi dergahından evinizi bırakın, taşıyabileceğiniz değerli eşyalarınızı dergaha getirin tavsiyesine uyarak evlerinden ayrılıp dergahta yaşarlar. Değerli dinleyenler, şimdi sanatçımız Saadet İnkaya'dan dinleyeceğimiz deyiş şu dizelerle başlıyor. Seherde bir bağa girdim, ne bağ duydu ne bağbancı.

Müveddet Önşan çetelerin acımasızlığını, kuralsızlığını şöyle anlattı. Kocası Rum, karısı Türk bir aile var. Diyorlar ki, sen bu kadını boşayacaksın. Senin karın Türk, göndereceksin. Adam, benim eşim o, çoluk çocuğum var, diyor. Bir gece baskın yapıyorlar. Hem Rum'u hem de karısını ve çocuklarını öldürüyorlar. Kapıların önlerine koydukları kesik inek başları, ya gidin ya da sizi öldüreceğiz anlamına geliyormuş. Kapılarının önünde inek başı görenler, evimizi basacaklar, biz gidelim diye düşünmeye başlamış. Osmanlı'ya çok dilekçe göndermişler ama yardım gelmemiş. Değerli dinleyenler, şimdi mübadillerin iskan edildiği illerden olan Balıkesir'den derlenen Uzun Çarşı Baştan Başa isimli türküyü sanatçımız Hakan Ünal'dan dinleyelim.

Müveddet Hanım, mübadillerin dergâhtan çıkıp limana gitme sürecini şu sözlerle anlattı. Bazı aileler yola topluca, bazıları da tek tek çıkmış. Dedemin bir Rum arkadaşı varmış. Ali Efendi...

bu gece beraber çıkalım. Sizi filanca yerden götüreceğim. Hiç ışık yakmayın. Ben yolu biliyorum, demiş. Ses çıkmasın diye eşyaları yükledikleri katırların ayaklarına bez bağlayıp yola çıkıyorlar. Gün ağarırken uzaktan limanı görüyorlar. Hatta limandan gelen gürültüleri de duyuyorlar. Tam yaklaştık diye sevinirken çeteler önlerini kesiyor. Üstünüzde ne varsa verin, demişler. Dedemin elinde altın yüzük varmış, çıkaramıyormuş. Keseceksin Morris'i, demişler. Babaannem, yeter ki çıksın da parmağını kesmesinler, ben çıkarırım, demiş. Dedemin parmağını ıslatarak uğraşa uğraşa çıkarmış. Değerli dinleyenler, eşinin çabalarıyla Ali Bey'in parmağının kurtulmasını anlattıktan sonra sanatçımız Serpil Kılıç'tan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Altın yüzük yaptırdım, kaşı sensin sevdiğim.

Çeteler Ali Bey'in yüzüğünü almakla yetinmez. Konuyla ilgili anlatacakları için sözü yeniden Müvettet Hanım'a bırakalım. Dedemin bir de köstekli saati varmış. Yola çıkmadan önce babaannem "Çıkar onu, bak alacaklar." demiş. Dedem "O kalsın da başka bir şeyimiz yok diye düşünsünler." demiş. Köstek zincirinden asılıp çekmişler. Zincir iki parçaya bölünmüş. Dedemin cebi de sökülmüş. "Başka bir şeyim yok. Biz yoksul köylüyüz." demiş. Çete üyeleri katırlara yüklü yorgan ve diğer eşyaları süngülemişler. Babaannem altın kemerini iç donun lastiğine dikiyor. Altınları da yorganı söküp içine saklıyor. Değerli dinleyenler, şimdi sanatçımız Hediye Hüseyin Ağaoğlu'ndan dinleyeceğimiz türkü "Mavi Yorgan Düreyim, Aç Kapıya Gireyim" dizeleriyle başlıyor.

Pete, Ali Bey'e daha kötü bir sürpriz hazırlamıştır. Müveddet Hanım o anı yaşar gibi etkilenerek şunları anlattı. Rum çeteler eşyaları yükledikleri katırları süngülemiş. Hatta süngülemelerden birinde katır yaralanmış. Kan aka aka zor geldik diye anlatıyorlardı. Katır ölünce eşyaları sırtlarında taşımak zorunda kalmışlar. Dedeme, "Korkuyor musun?" demişler. "Korkmasam ne olacak?" demiş. "Korkmazsan karını ve eşyalarını sana vereceğiz." cevabını alınca, "İsterseniz benim canımı alın ama onları bırakın gitsin. Gittiklerini göreyim, ondan sonra benim canımı alın." demiş. Dedemi duvara yaslayıp tüfekle ateş etmişler. Vücudunda saçma yaraları varmış. Değerli dinleyenler, programımızın sonunda Galkıda Vermiş Martinimin Galeye isimli türküyü dinlemek üzere sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü'ye kulak verelim.

0: Değerli dinleyenler, ikinci kuşak Girit mübadili Müveddet Önşan'ın ailesinin Türkiye'ye gelmek üzere limana giderken önlerini kesen çeteyle yaşadığı olayları anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasret'in bu yakasında Müveddet Hanım'ın mübadil aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep Sıla'ya düşsün.
1: Hasret'in bu yakası.

Hazan geldi, köçüp gitti ilkbahar. Bilmem hara uçup gitti durnalar. Ben bilmezdim bu dünyada hasret var. Senden kalan hatiredir ayrılık. Belki bir de yaz olacak, bilmirem. Bir ayrılık az olacak, bilmirem. Menden sana ne kalacak, bilmirem.

Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın, vay deli gönül? Hele düşün, devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül. Şu fani dünyadan umudunu üz, İnanmazsan var kitaba yüz be yüz. Evin mezaristan, malın bir top bez. Daha duymadınsa duy deli gönül. Günde bir yol duman çöker serime, elim ermez gidem kisfükârıma. Kendi bildiğine doğrudur deme, var iki kamile sor deli gönül. Gördüm iki kişi mezar eşiyor, gam kasavet gelmiş boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun.

Kıymetli dostlar merhaba. Aşık Nesimi Çimen'in repertuarımıza kazandırdığı, Mehmet Özbek hocamızın da notaya aldığı Kayseri Sarız'dan bir deyişle bugünkü beraberliğimize başladık. Konuğumuz Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi sevgili Murat Yıldız. Bağlamalarda Mert Koçak, Baran Öztürk ve Hakan Atasoy eşliğinde ses

seslendireceği türkülerle huzurlarınızda olacak. Programımız devam ediyor. Ardahan'dan, genç yıldızımızın memleketinden bir türküyle. Yücel Paşmakçı, Tekin Büyükkaya'dan derleyip notaya almış. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Şimdi de Şanlıurfa'dayız. Kaynak kişi Abdülkadir Algın, derleyen Selahattin Alpay, notaya alan Mehmet Özbek. Murat Yıldız seslendirecek. Palandağ dumandır, Erzurum doluhandır, gitti yârim gelmedi, yaş gözüme dolandır. Palandağında kuş var, kanadında gümüş var, gitti yârim gelmedi, elbet onda bir iş var.

0: bir türkü biter, bir başka türkü başlar. Her ezgi başka bir coğrafyanın, başka bir hikayenin, başka bir yüreğin izidir. Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkülerin Genç Yıldızları programımızı dinlemektesiniz. Sözü şimdi program konuğumuza bırakalım ve kendisini daha yakından tanıyalım.
1: Merhabalar. Öncelikle beni bu güzel programa davet eden ve bizleri sizlerle buluşturan kıymetli Nurcan Betül Arısoy hocama çok teşekkür ediyorum. Ben Murat Yıldız, 26 yaşındayım. Aslen Erdoğanlıyım. Türkülerin o eşsiz dünyasıyla henüz 10 yaşındayken bağlamayı elime ilk aldığımda tanıştım. O gün başlayan bu sevda beni Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kadar taşıdı. Şu an son sınıf öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum. Bu uzun yolculukta üzerimde emeği olan çok kıymetli insanlar var. Özellikle bağlamaya ilk gönül verdiğim yıllardan bugüne tecrübeleriyle yolumu aydınlatan hocalarım Kadir Yalçın ve Ünal Dursun'a çok teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü her kararımı destekleyen, her zaman arkamda dağ gibi duran aileme, anneme, babama ve ağabeylerime borçluyum. Ayrıca bugün burada ezgilerimize can veren, bağlamalarıyla bana eşlik eden kıymetli dostlarım Mert Koçak, Baran Öztürk ve Hakan Atasoy'a da yürekten teşekkür ederim. Son olarak bizleri şu an radyoları başında dinleyen, türkü sevdamıza ortak olan tüm TRT Türkü dinleyicilerine de gönülden selamlarımı sunuyorum. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Hayırlı akşamlar dilerim efendim.
0: Murat Yıldız, iyi ki varsınız. Çünkü halk müziğimiz sizin gibi gençlerle gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. Bir kez daha teşekkürler. Sırada büyük ozanımız Aşık Veysel'den bir türkü var. Sivas Şarkışlı yöresine ait bu türküyü İhsan Öztürk derleyip notaya almış. Genç yıldızımız Murat Yıldız seslendirecek. Salını salını gelen efendim, gel böyle sallanma, göz değer sana. Al yeşil giyip durma karşımda, belki rakipten söz değer sana. Yürü güzel yürü, kimin yarisin? Şu hasta gönlümün şivekârısın. Karşıda görünen kırklar dağsın. Sabahın güneşi tez değer sana.

Ve şimdi yönümüzü Erzurum'a çeviriyoruz. Erdal Erzincan, Aşık Nuri Çırağı'dan derleyip notaya almış. Murat Yıldız seslendiriyor. Bir koyun var, iki kuzum. Meler dağın yamacında. Ağ çobanın esmer kızı, güler dağın yamacında. Ne huridir, ne de melek. Yıllar yılı ettim dilek. On aşağı bir tek çilek, böler dağın yamacında. Mevlüt İhsani halini, kayaya vermiş dalını. Dertli çoban kavalını, çalar dağın yamacında.

Kıymetli dostlar, son türkümüz yine Erzurum'dan. Kaynak kişi Zafer Açar, derleyen ve notaya alan Muharrem Akkuş. Genç yıldızımız Murat Yıldız'dan dinliyoruz. Karanfili gül dalına dayan.

0: Çok kıymetli TRT Türkü dostlarımız. Bu gece Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Yıldız birbirinden güzel eserlerle konuğumuz oldu. Murat Yıldız'a ve kendisine bağlamaları ile eşlik eden Mert Koçak, Baran Öztürk ve Hakan Atasoy'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki müzik yolculuklarında da gençlerimize başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun. Siz kıymetli dinleyenlerimize de değer verip vakit ayırıp bu geceyi bizimle paylaştığınız için gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.
1: Türkülerin Genç Yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu saygı, sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yörüklerin müzik kültürüne değindiğimiz ve birbirinden güzel yörük türkülerine yer verdiğimiz programımızda siz değerli dinleyenlerimizle yaklaşık yarım saat süresince birlikte olacağız. İlk olarak Uşak yöresinden bir türküye yer veriyor, sanatçımız Fatma Meşe Öz'e kulak veriyoruz. Fatma Meşe Öz, Mehmet Karadedeli'den alınan türküyle bizlerle. Agarınca garınca, neden bellerin ince?

Uşak'tan Balıkesir'in güzel ilçesi Dursun Bey'e geçiyoruz. Duman Efe'den alınan yöre türküsünü Mustafa Özcan seslendiriyor. Şerfem.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez Afyon'un Emirdağ ilçesine uzanıyoruz. Metin Akın'dan Ali Demirhan'ın derlediği Dillere Destan türküyü Ebru Özünlü seslendiriyor. Evlerinin önü yoldur.

Değerli dinleyenler, Muğla'nın kadim ilçesi Fethiye'ye uzanıyoruz. Ramazan Güngör Usta'nın kaynaklık ettiği hareketli türküyü Adem Kazan söylüyor. Mendil serdi Burgan'a.

Şimdi Denizli ilinin Teke yöresine açılan kapısı Acıpayam'dayız. Hasan Aydoğdu'dan alınan türküyü Uğur Önür'den dinliyoruz. Şu dağlar tepe tepe.

Programımızı çalgısal teke yöresi ezgileriyle noktalıyoruz. İlk olarak sanatçımız Sabri Özdemir, iki telli curasıyla Afşar Zeybeğini icra ediyor. Ardından TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları ise dımıdan oyun havasını bizler için çalıyor. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Serpil Kaya'nın derlediği Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Senem Akdemir mikrofonda. Arda boylarında kırmızı erik.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsüyle Aysun Gültekin sizlerle. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Muzaffer Sarı Sözel'in Kadir Acar'dan derlediği Isparta türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Evlerinin önü Mersin, sular içmem tersin tersin.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsünü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı.

Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derledi Amasya türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Muzaffer Sarı Sözer'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Şeyhmus Esenkuş söylüyor. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter.

Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Serpil Kaya'dan dinliyoruz. Fırat kenarının ince dumanı, dağlara yayılır seher zamanı.

Çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Merhabalar TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye bir programına bir kez daha hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Özgür Eren
1: ve ben Mustafa Kemal Şimşek yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz arkadaşları sırası ile şöyle. Bağlamada aynı zamanda orkestra şefimiz Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş.
0: Evet, bu güzel anonstan sonra bir çarşamba akşamından bütün Türkiye'ye kocaman sevgiler, selamlar olsun. Yine Türkiye evinde buluştuk ve bu akşam da yine birbirinden güzel türkülerle bütün dinleyenlerimizin karşısındayız. Merhaba evet. Mustafa'cığım.
1: Merhabalar Özgür.
0: Hoş geldik.
1: Hoş bulduk.
0: Ve bugün yine programımızda iki Cemil arkadaşımız bizlerle birlikte. Açıkçası ben çok mutlu oldum.
1: Tam da aralarındasın şu an baktığımız zaman
0: değil
1: Özgür.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir dilekte bulunabilirim. O zaman ilerleyen dakikalarda tamam. Sevgili Taha'mız program akışını şöyle ayarlamış. Demiş ki Özgür Hanım'la başlayalım demiş. Kırmıyorum ben de kendisini. Bir Kayseri türküsü, bir klasik eser aslında. Ceviz oynamaya geldim odana. Hikayesi olan geçmişte Anadolu'da çocuk yaştaki evlilikleri bir parça anlatan
1: evet.
0: Tabii günümüzde artık çok görmediğimiz bazı hikayeleri, derin hikayeleri olan bir türkü. Damat çocuk damat
1: evet.
0: Çocuk gelinden aslında biraz daha küçük olması sebebiyle ceviz oynamak da o yaşta bilye dediğimiz bilyelerle oynanılan
1: evet.
0: Bilyenin aslında cevizle oynanması gibi bir şey bu. Biraz şey var.
1: Çocukluk sitem, oyunu değil
0: çocukluk
1: mi?
0: Çocukluk oyunu biraz sitem var. Biraz

0: Çocukluğunu yaşayamamışlık var. Ne bileyim, her şey var aslında bu türküde. Bunu seslendirmek istiyorum. Sonrasında da arkasından Evlerin Önü Yaldız Piyade, Çankırı türküsü.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Yasmin'cim.
0: Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ne kadar keyifli eserlerdi.
2: Mustafa'cığım eşlik ettin yine. Çok evet, teşekkür ederim.
0: Hem bağlamamla hem okuyarak.
2: Evet. Vallahi kısık kısık bir de sen böyle böyle Trakya türküyü aslında tabii Çankırı dedik ama yöre olarak orayı da andırıyor. Evet. Seviyorsun. Mesela geçenlerde de bir şey söyledim. Ben çok şaşırmıştım aslında. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı.
0: Seher yıldızı.
2: Seher yıldızı.
0: Allah Allah.
2: Bir gün yine okur muyuz onu?
0: Kesinlikle okuruz. Yani gönül gerçekten hani...
2: Yani şey neyin geziyor. Sana değil mi hitap ettiğini çok algılayamıyorsun aslında ama sende başka şeyler uyandırıyor galiba.
0: Dönem dönem bende o makamsal ezgiler mesela çok etkilidir. Yani evet. Hani Kürdi Segah'ı çok severim.
2: Evet.
0: Hani ama hayır ben mesela hoşlanmam dediğim Hicaz tabii ki öyle değil ama evet. Bazen Hicaz da çok etkiler.
2: Çok.
0: Genel olarak öyledir ama dönem dönem benim böyle makamsal ezgiler çok etkiler. Yani onun için bugün de keyifliyim ya da canım, bilmiyorum.
2: Evet,
0: eşlik
2: evet.
0: Etme gereği duydum.
2: Canım benim İçimden çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım ben mutlu oluyorum.
0: Gençlik korosu zamanlarıma gittim. Gençlik korosunda ben bunu solo yapmıştım. Çünkü.
2: Hadi canım. Evet. Ay ne güzel ya. Çok mutlu oluyorum böyle karşılıklı okuduğumuz zaman.
0: Eyvallah.
2: Peki şimdi herhalde sıra sana geldi. Neyi seslendireceğiz Mustafa'cığım?
0: Özgürcüğüm manevi duyguların bol yaşandığı şu günlerde o duygularla hemhaliz. Ben bugün kısa kol bağlamamı getirdim.
2: Tamam.
0: Kısa kol bağlama çalmaya çalışacağım.
2: Hı-hı.
0: Çorum'a gideceğim. Aşık Haydar Öztürk'ün bir uzun havası. Yücedağ evet. Başına kurdum aralık.
2: Evet.
0: Ardından da uzun süredir sen dillendiriyordun ya bir firari mi olsa da dinlesek diye.
2: Senden.
0: Ardından da onu okumaya çalışacağım.
2: Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi.

0: Evet, herkesin ellerine, senin de ağzına sağlık Mustafa'cığım. Yine çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de eşlik etmeden duramadım mesela
1: şimdi
0: bu kez de.
1: Aynı anda hemhal olduğumuz için aslında güzel oluyor.
0: Değil mi?
1: Ferhat Hacım oradan sağ olsun. Namı Değer Dede ile uzun yıllar çalıştı, hala da beraberler.
0: Evet.
1: Tabii dedenin okuduğu bir eser.
0: Olunca.
1: Aynen olunca.
0: Ferhat yani abi
1: orijinali gibi
0: istemez.
1: Geliyor. Ben de öyle hissediyorum, öyle okuyorum. Gönlüne sağlık, yüreğinize sağlık
0: öyle,
1: hocam.
0: Öyle ustalar var ki olsunlar. Ferhat abicim, hakikaten biz de hani bu programda sevgili Musa Eroğlu'dan çok türküler de seslendiriyoruz ama tabii ki çok halk ozanlarına değiniyoruz ama sana da denk geliyor genelde, hakikaten şahane oluyor. Senin de nefesine sağlık. Teşekkür ediyoruz canım benim.
1: Gerçekten bu kültürün yani halk müziğinin özellikle işte Orta Anadolu ve iç havası dediğimiz bizim bu deyişlerin de evet. işte uzun hava türünde çalınıp okunmasında
0: evet.
1: Musa Hoca artık gerçekten temel direk. Köşe taşı da değil, temel direklerden yani
0: evet.
1: ve bundan sonraki, senden sonraki okuyacağım eserlerde yine çocuk yaşta Musa Hoca'dan geçtiğim bir eserini de okumaya çalışacağım. Yine Ferhat Hocam da eşlik edecek bana. Gideceğiz bakalım bugün Musa Hoca'dan bayağı bir...
0: Öyle halk ozanları var ki ben onları şöyle seslendiriyorum, dillendiriyorum. Uçsuz bucaksız çöllerde az bulunan vahalar gibi, işte Musa Eroğlu hocamız da gerçekten onlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Allah
0: yaşayan
1: sağlık.
0: Efsane değil
1: Saat,
0: mi?
1: Canım selamet benim. Versin. Kesinlikle öyle.
0: Evet, peki.
1: Biz senden ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi
1: Özgürcüğüm?
0: Efendim.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dağların başı dumanlı, çınarların gölgesi ise derin, tıpkı kökü mazide, dalları ise gelecekte olan sarsılmaz sevdalar gibi. Bu kez bir ulu çınarın gölgesinde soluklanacağım sevgili Mustafa'cığım. Hicaz iki eseri birbirine bağlayacağım. Ordu'dan bir türkü, Yüce Dağ başında bir ulu çınar. Arkasından da yine herkesin çok sevdiği bir İstanbul türküsü. Gemilerde talim var diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Az önce bahsettik işte makamlardan, dizilerden. Az önce farklı bir boyuttu, şimdi farklı bir moda geçtik.
1: Ya evet, evet işte çeşitlilik de böyle bir şey olsa gerek. Programımızın içerisinde hakikaten aslında hem makamsal olarak çok farklı makamlara da yer veriyoruz, hem de yöresel olarak da başka yörelerden de okumaya gayret gösteriyoruz. İşte Türkiye evini de aslında Türkiye evi yapan da bu galiba diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim canım.
0: Ben de şimdi bir Kul Hüseyin deyişi okuyacağım. Yine uzun hava şeklinde, türünde.
1: Evet.
0: Musa Hoca'nın da işte az önce bahsetmiştik. Evet. Yıllarca bizler buna Orta Anadolu'da, İç Anadolu'da iç havası da diyoruz. Uzun hava şeklindeki okunan bu tür deyişlere. Ferhat Hocam'la onu yapmaya çalışacağım. Ardından da yine biraz daha orta hareketli bir deyiş gelecek. Ervah-ı Ezel'den, Rehbi Kalem'den diyeceğim.
1: Hadi bakalım.

0: Evet sevgili Mustafa'cığım. Evet, sümani ağzı dediğimizde bir ağız var değil mi? Sümani tavrı, sümani ağzı
1: Evet.
0: konuşur gibi anlatılanları yüreğinden resitatif sanki konuşur gibi bunu okumak da zordur açıkçası.
1: Dilim döndüğünce okumaya
0: Ağzına sağlık canım benim.
1: çalıştım.
0: Gayet güzeldi.
1: Tabii ben bunlara yabancı değilim.
0: Tabii
1: Çocukluk
0: tabii.
1: yaşta ben kısa kol bağlama çalardım.
0: Aa, öyle mi?
1: Uzundan önce, bozlaktan önce tabii.
0: Evet.
1: Değiş duaz imamlarla hemhalim.
0: Evet.
1: Çok da severim.
0: Evet. Çok da güzel oldu.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: dinleyenler
1: Çok
0: de çok.
1: keyifli oldu. Az önceki ilk eserlerimizdeki gibi orijinaline yakın oldu. Ferhat Erdem
0: Ferhat
1: abim
0: abimize de evet.
1: eşlik etti. Evet, o büyülü enstrümandan büyülendik o çıkan seslerden. Çok keyif aldım. Gerçekten çok
0: Albüm
1: güzel
0: gibi
1: oldu.
0: geliyor değil mi? Ferhat abiden bir şey çaldığı zaman nefesinden sanki hakikaten burada bir albüm dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bir insan bu kadar profesyonel olunca, üstat olunca türkülerde dile geliyor diye düşünüyorum. Senin
1: Kesinlikle o
0: sesinden
1: olayın
0: de.
1: aslında sanatında farklı bir boyutu. Biz provasız şu an
0: Evet.
1: çaldık, söyledik
0: Evet.
1: bunları. Sıfır provayla ben çıktım
0: Evet.
1: biliyorsun. Yani hani o evet anlayabiliyoruz yani, ona
0: Değil
1: göre
0: mi?
1: geliyor
0: Değil
1: zaten
0: mi? Değil
1: ezgiler
0: mi?
1: dökülüyor.
0: İyi ki varsın
1: Gönlüne
0: Ferhat
1: sağlık,
0: abicim.
1: yüreğine sağlık,
0: Canım
1: nefesine
0: benim.
1: sağlık üstadım.
0: Canım
1: Eyvallah.
0: benim.
1: Orta telin akordu da gider gibi oldu sağ olsun.
0: Bir ara sen öyle
1: Cemil
0: bir...
1: kardeşim de yetişti.
0: Ay
1: Evet.
0: canım benim ya. Herkes
1: Sağ
0: tetikte
1: olsun. Yani
0: değil mi?
1: provasız bunlar.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. Gönlüne
0: Evet.
1: sağlık. Gönlünüze
0: Şimdi
1: sağlık.
0: tabii ben de işte çeşitli yörelerden türküler seslendirmeye gayret gösteriyorum. Bir Bergama türküsü okuyacağım birazdan ama bu tabii kurtuluş mücadelemizde daha yokluk içindeyken mücadelede düzenli ordumuz yoktu biliyorsun. O
1: Evet.
0: yıllarda öyle olunca dediler ki bütün köy halkı işte bütün efeler bu kurtuluş mücadelesinde herkes birlik olacak. Düzensiz ordunun olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Değil mi Ferhat abicim? Sen de başını sallıyorsun. Gerizler başı da böyle bir hikaye aslında.

0: Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım. Hem oraları da gitmiş olalım sevgili Mustafa'cığım. Bir
1: Eyvallah.
0: dinleyelim bakalım nasıl olacak ama biz
1: Çok keyifli
0: provamızı
1: olur.
0: sevgili Sinan'la, sevgili Özgün'le böyle bir ufak bir açış gibi yapacaklar. Onlardan gelsin. Ben de
1: Vallahi
0: sonrasında
1: keyifle
0: devam edeyim.
1: dinleyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu.
1: Vallahi
0: oradan oraya, oradan oraya gittik geldik.
1: Süper bir final oldu. Teşekkür
0: evet,
1: ederim.
0: Süremizin de sonuna
1: Özgürcüğüm,
0: geldik.
1: Sinancığım, çok
0: hatta
1: teşekkürler.
0: Çok kısa bir süremiz kaldı. Yetiştirmeye çalışacağım birer kıtada olsa.
1: Haydi bakalım.
0: Dilersen kapanış anonsumuzu yapalım.
1: Buyurun lütfen Mustafa'cığım.
0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Evet, süremiz maalesef kısıtlı. Mikrofonlarımızda Ankara Radyosu ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Sizlerle birlikteydik efendim. Bugün orkestramızda bağlamada Cemil Kayacı, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitar Sinan Kızılgöz, bas gitar Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Tarıkan, tabii ki ton masterimiz de Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı.
0: Evet, o zaman sizinleydik. Başka bir Türkiye programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yürü bire yalan dünya.

Sana konan göçer bir gün diyeceğim. Süremize göre bir kıta da yapabilirim. Ardından da yine saz arkadaşlarıma da söylemedim. Sürpriz olsun dedim. Davut Sulari'nden bir eser gelecek.

0: benim türküm.
1: Ben Cennet Temel, Uşak Banaz, Yenice köyünden. İstediğim türkü Kara Tren Gecikir Gelmez Mola. Çalarsanız çok mutlu olurum bütün sevenler için.